0: İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık, eminim. Aşk senin adın.
1: Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Biyonetta. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, senin. Biyonetta. Biyonetta.

Ar. Viyan FM'de. Viyan FM. Hangimiz düşmedik kara. En iyiler. En iyiler. Viyan FM'de. Viyan FM. Ali Süzen yayında. Viyan FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni haftanın ilk iş gününden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Yağmurlu ve serin geçen bir hafta sonunun ardından bugünden itibaren sıcaklıklar biraz yükselmeye başlayacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Bulutlu bir hava bizlerle olacak bu hafta. Çarşambadan itibaren de güneş yüzünü gösterecek. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, 4 şubesi ve 1 toptancısıyla Viyana'da hizmetinizde. Adse Centrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Animo Eczanesi, 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61. Bowl Kebap, Parndorf ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo, çözüm ortağınız, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Floria Events Dekorasyon, Gürbey Restorant, Roto Home ve Rotomobil mağazaları. Değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz.

Hızlıca WhatsApp hattımızda hatırlatalım, artı 43 660 130 19 79. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz. Cumartesi günü burada yine stüdyodaydık. Yaklaşık bir saat boyunca canlı yayında olduk. Bilenleriniz biliyor, medya sempozyumu eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler kapsamında arzu eden, merak eden gençlerimize de kısa da olsa radyo yayıncılığı yaptırıyoruz burada stüdyodan. Normalde onun için özel bir kanalımız var ama istedik ki herkes duysun. Direkt Viyana FM'den yayın verdim. Denk gelenleriniz oldu muhakkak. İlerleyen günlerde de böyle sürprizlerimiz olacak.

Yasin günaydınlar kardeşim. Yasin Tekbaş güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Flortek. Aynur Demircan günaydınlar güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Mahmut Akçagöz günaydın hayırlı sabahlar. Bol bereketli haftalar olsun. Eyvallah kardeşim işin gücün rast gelsin. Günaydın abim hayırlı sabahlar herkese. Günaydın. Güp güzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Kemal Ünal, hoş geldin. Günün ve haftan güzel olsun kardeşim. Günaydın, hayırlı, bereketli, güzel bir hafta olsun hepimize inşallah. İnşallah. Gülşen Hanım, hoş geldin. Bitti mi? Reha'daydı, bitti mi? Ne diyelim, tatil bitti mi diyelim. Herkese mutlu, huzurlu, bol güneşli bir hafta diliyorum. Güneşin içimizi ısıttığı gibi hayatımıza da pozitif enerji doldurduğu, negatif enerjileri atacağımız kötü düşünceli herkesten uzak olan bir hafta diliyorum diyor. Hacer geldi, hoş geldi. Amin inşallah. Murat Baran günaydınlar abi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Bugün ne kadar çok saat 7'de yazan olmuş ya. Nihal Hanım günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı yayınlar. Stuttgart'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar, kolay gelsin inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Nihal Hanım'ın kızı Name 35 yaşına giriyormuş. Name her şey gönlünce olsun, yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun. Sevdiklerine birlikte sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşlar diliyoruz VNFM ailesi olarak. Cansu günaydınlar, iyi yayınlar abi. Herkese kolay gelsin. Tüm çalışanlara güzel bir hafta diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. İşin gücün rast gelsin. Emrah günaydınlar kardeşim. Kıymetli abim iyi haftalar diliyorum diyor. Eyvallah Emrah. Cumartesi günü Emrah kulağı bizdeydi. Denk geldi stajyer arkadaşlara. Ahmet abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun abi. Yolun açık olsun. Ahmet abi... Turgut günaydınlar, aleykümselam, hayırlı sabahlar, gününüz aydın, işiniz rast gelsin diyor. Eyvallah Turgut, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun inşallah. Sadık günaydınlar, Guten Morgen, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Mehmet günaydınlar kardeşim, Ali abi iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Yeni haftaya bismillah dedik diyor. Aynen öyle. Bismillah diyerek yeni haftaya başladık. İnşallah bu hafta hepimiz için güzel geçer, hayırlı olur, bereketli olur, güzel haberler alacağımız bir hafta olur. Ferhat 54 günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Ferhat'ım, işin gücün rast gelsin, kolay gelsin. İki, dört, beş tane ayırdık. Beş tane mesajı ayırdık hemen. Bayram Yıldırım, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah Bayram, günün ve haftan güzel olsun kardeşim, yolun açık olsun. Günaydın Davut, hoş geldin. Ali Bey, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Eyvallah Davut, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Yıldız Hanım, günaydınlar, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Tamer, günaydınlar, hoş geldin. Mutlu haftalar, kolay gelsin, saygılar diyor. Eyvallah Tamer, işin gücün rast gelsin. Mustafa aleykümselam, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, cümleten güzel bir haftamız olsun inşallah. Eyvallah Mustafa, bil mukabele. Murat abi, BJK Murat günaydınlar. Kardeş kolay gelsin diyor. Eyvallah Murat abi. Wollenstrasse 40 Fan Shop 10. Viyana. Aynur Hanım yayını kaçırmış. Sağlık olsun ya. Kayıt aldık bakalım. Kaydı gönderebilirsek. Bayağı yüklü bir data çünkü konu göndermesi kolay olmuyor. Kerem de yayın yaptı. Aynur Hanım'ın oğlu.

Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Üçüncü yandan herkese selamlar ve aleyküm selam Şenol. Üçüncü bir yana bizim mekan ya. Ne örüyorsun oralarda? Bir de kahve içiyor baba sabah sabah. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Murat abi var. Murat Erdatlı. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, herkese iyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. 4 numarada bugün Rıza var. Rıza, hayırlı işlerin olsun kardeşim, güzel bir günün olsun. Rıza da cumartesi günü spontan canlı yayında bizlerle birlikteydi. Gençlere moral verdi. Aziz Başkan, 3 numara Aziz Başkan bugün. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar, güzel bir hafta olsun. Herkesi de hayırlı işler, eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin Aziz Başkan. 2 numarada Kemal müdürümüz var. Hayırlı haftalarımız olsun Viyana FM ailesi. Eyvallah Kemal müdürüm. Obe Österay, Vels. Güzel bir haftan olsun inşallah. Ve 1 numara... Bugün top 5 listemizin 1 numarasında Dündar var. Kısa bir aranın ardından Dündar yine koltuğa oturdu. Ama bugün var ya tam bir kurtlar sofrası. En çok birinci olanlardan Sadık burada. Rıza burada. Murat Erdatlı burada. Aziz Başkan burada. Kemal Müdürüm burada. Vallahi tam bir kurtlar sofrasıydı ya. Dündar, güzel bir hafta olsun. Guten Morgen, herkese günaydınlar. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Flortek. Sana bırakıyorum Murat abi, BJK Murat. Sen ne dersen o.

Tabii dün biraz moralimiz bozuldu ya. Sabah erkenden kalktık maçı izlemek için. Ondan sonracığıma moralimiz bozuldu, geri geldik. Ne yapalım? Milli takımımız Avustralya'ya 2-0 kaybetti. Grubun en güçsüz rakibi olarak gösterilen Avustralya'ya maalesef 2-0 kaybettik. Sağlık olsun. Futbol bu. Yenmek de var, yenilmek de var. Tabii futbol muhabbeti yapmayacağız, onu da söyleyeyim. Futbolla ilgili yorumlar gönderdiğinizde okumayacağım. Önümüzdeki maçlara bakacağız.

Birazdan yol durumunu vereceğiz ama Viyana trafiği kalabalık yine sabah sabah. Haftanın ilk iş günü tabii ki. Trafik yoğunluğu ben 6'yı çeyrek geçe 20 geçe stüdyoya geldiğimde 6.30 civarı diyelim ona başlıyordu. Yani Wagramerstrasse komple yoğundu, bayağı bir yoğundu. An itibariyle Südosttan Gent'e yine yoğun arkadaşlar. Bilginiz olsun o yolu kullanıyorsanız eğer.

Okuyacağım, okuyacağım. Günaydın patron, günaydınlar. Nidösteray müdüremiz Şerife Hanım, Guten Morgen. Patron diyor, yine sistemde hatam var seste diyor. Ya valla ben de size yaranamıyorum. Şarkı dinletsem bir türlü, dinletmesem bir türlü. Konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü. Azıcık şarkı dinleyin ya. Suat günaydınlar, hayırlı haftalar herkese abiler diyor. Hoş geldin Suat, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Suat bugün evdeydin sen değil mi? Bugün Suat'ın annesinin doğum günü, izin aldı evde. Süleyman günaydınlar Süleyman. Hayırlı sabahlar, musmutlu yeni bir hafta diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin Süleyman Şimşek. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Elis ve Elias, günaydınlar gençler. Guten Morgen. Onur, aleyküm selam. Günaydın abim, günaydın kardeşim. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Ayten Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hoş geldin. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Günaydın, keyifli bir yayın diliyorum. Tülay Hanım geldi. Elit Tülay. Hacım yok bugün, erkencisin Tülay Hanım. Bak, hacıdan erken geldim bugün. O iş bende Murat abi. BJK Murat. Hallediyoruz abi o işi. Konu neydi? Daha konuya gelmedik ki Suat. Daha yol durumumuz var önümüzde. Önce bir mesajların hepsini bitirelim. Kim birinci oldu diyor Dündar. Dündar, sen kimin birinci olduğunu da bilmiyorsun. Oo. Vallahi bu yaşta iyice bunadı. Birinci oldu soruyor, kim birinci oldu diyor. Bu ne sessizlik ya diyor. Vallahi illa 7-24 konuşmam lazım. Sürekli konuşacağım. Sizi mi kıracağım ya? Yeni haftamız musmutlu geçsin, bereketli olsun VNFM'ciler diyor. Şerife müdüremiz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, bol bol konuşacağım. Devam konuşmaya. Nurdan günaydınlar. Hayırlı haftalarımız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Sağ olasın. Vay be. Raşit günaydınlar. Hoş geldin. Herkese güzel bir hafta diliyor Raşit. Diyor ki buradan diyor tramvay şoförü olan abimin doğum gününü kutluyorum diyor. Hadi bakalım, doğum günü kutlu olsun abinin, her şeyde gönlünce olsun. Tramvay şoförü olduğu için her zaman dinleyemiyor diyor. Canı sağ olsun ya, yolu açık olsun, yeni yaşı hayırlı olsun inşallah, mübarek olsun. Eski yaşlarından çok daha güzel olsun. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar kardeşim. Günaydın, güzel bir haftamız olsun. İyi yayınlar abi. Eyvallah Ahmet. Güpgüzel, musmutlu bir haftamız olsun. Yine sabahın körü, göremeden önü, aldım düldülü. Bak yine sabahın körü, aldım düldülü. Düştük yollara, görüyor musunuz?

Tülay Hanım diyor ki, sesinizi duyamayınca herkesin radyoyu açıp kapattığına yemin edebilirim ama ispatlayamam diyor. Gerçekten öyle mi? Sesimi duymadığınız zaman radyoyu bir kapatıyor musunuz? Ya burada bir sıkıntı var. Yayın herhalde geriden geliyor. Gibi düşünceye kapılan var mı?

Ya ister istemez insanın aklına gelir. Çünkü bizim yayınlar hep konuşarak geçiyor. Sürekli konuşarak geçiyor. Üst üste iki tane parça dinlettiğimde hemen patron yayında mısın? Hayırdır? Şişt, bir sıkıntım var falan. Arkadaş şarkıda dinletemez hale geldik.

hızlıca yol durumuna bir bakacağız. Şöyle yapalım o zaman, şunu bir dinletelim. Birkaç mesaj okuyalım, ondan sonra yol durumuna bakalım. İyi çalışılmış bir parça diyor Şenol, aynen. Bakacağız hemen. Cihat günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, güzel bir hafta dileriz diyor. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Esila, guten morgen. Gonca'nım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Süleyman Maş günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Süleyman. Yok ben biliyorum birinci olduğumu da diyor, başkaları da bilmiyor, duysunlar diye. Vay. Dündar görüyor musun? Dündar birinci olunca nedense hiç ekran görüntüsü falan istemiyor. Hiç dümen mümen hiçbir şey demiyor ama ikinci, üçüncü, beşinci olursa hemen abi ekran görüntüsü. Abi harbi dümencisin falan böyle. Niye böyle Dündar? Belki dümenden birinci oldun sen de. Nereden biliyorsun? Kapat gözlerini, çaresizken beni görme. Şerife müdüremiz diyor ki kapatmak nedir Tülay'ım diyor. Kökten siliyorum, tekrar yüklüyorum. Bir dünya iş diyor bildiğin gibi. Çok iyi. Yıllarım geçti sonra da buna çok alıştım. Tam hayatım alt üst oldu derken. Sonrasında bir kızla tanıştım. Emrah diyor ki ben kapatmıyorum çünkü seni tanıyorum. Yayını baştan takip ettiğim için hiç sıkıntı yok diyor. Eyvallah kardeşim. Mehmet de diyor ki 22. Viyana Mehmet sen konuş abi, millet sesini özlemiş hafta sonu, boş ver müziği falan, ne yapacağız diyor. Eyvallah Mehmet. Mehmet hafta sonu sen federasyonda yoktun ya. Maç izlerken bakındım da gözlerim görmedi seni. Kemal de diyor ki uygulamayı silip geri yüklüyorum. Psikolojimiz bozuldu abi diyor.

Ben sende değil de Akif müdürümde öyle zannediyorum diyor. Bazen Akif 3-4 şarkı arka arkaya dinletiyor. Akif yayında yok zannediyorum. Bir de bakıyorum ki diyor yayında. Ekranda birçoğunuzun yazıyordur zaten Ali Süzen yayında, Akif Özcan yayında diye. Yazıyorsa sıkıntı yok. Konuşmasak da buradayızdır mutlaka. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir hafta olsun. Hacım geldi, Uğur geldi. İyi pazartesiler. Ses gelmiyorsa ya termini vardır diyorum ya da uykuya kalmıştır diyorum. Yok ya. Uyku kim, biz kim abi sabah. Bu sabah kalktığımda saat 5'i 10 geçiyordu. Düşünün artık. Emine abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emine Erdatlı güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Güzel bir yayın diliyor Emine abla.

0: izlenecek bir şey yoktu zaten. Gelmedim diyor Mehmet. Eyvallah Mehmet. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Günümüz ve haftamız hayırlı, bereketli, sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. İşlerimizi Rabbim kolaylaştırsın, hayır ile tamamlasın inşallah. Amin. Demet geldi, hoş geldi. Özkan günaydınlar kardeşim. 11. bir yandan hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Son defa yüzüme söyle. Tanrı'dan sadece tek bir dileğim var. Bana yaşattığını yaşamadan. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Birkaç tane konu adayımız var, bakacağız birazdan. Nasıldır, nedir, ne değildir, işlerinden bir tanesini seçeceğiz. Tavsiyeleriniz varsa siz de yollayın. Herkesin katılabileceği konuları seçmeye gayret gösteriyorum. Varsa aklınızda olan gönderin.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Haftanın ilk iş günü olması sebebiyle yollar bayağı bir kalabalık. Yani ikinci, üçüncü günler de böyle oldu. Sıkıntı yok. Viyana'da alıştık artık trafiğe. Her gün trafik var. Südostangent'e 22. Viyana bölgesinden 10. Viyana istikametine doğru bugün de çok yoğun. Trafik yoğunluğu an itibariyle yaklaşık olarak nereden başlıyor? Geverbe Park Stadlon'un olduğu bölgeden başlıyor. Ta ki Handaske'ye kadar devam ediyor. Bayağı bir yoğun. Kaza olmuş bir de yolda. A22'de de yoğunluk var. Yoğunluk Reisbrücke'nin olduğu bölgeden başlıyor. Kalp atışım tek sebebi. A4 havaalanı yolu havaalanı istikametine doğru ve Viyana istikametine doğru her iki yönde yoğun gözüküyor. Kazalar var yolda. Eğer ki havaalanına gidecekseniz mutlaka erken çıkın evden. A4 her iki yönde kalabalık, yoğun arkadaşlar, trafik var. A23 Kagran Genzendorf istikametine açık, herhangi bir sıkıntı yok. A2 Wiener Neustadt istikametine doğru açık. Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı.

Gürtel yoğun arkadaşlar. Nusdorf ve Gürtel her sabah olduğu gibi bugün de yoğun, bir hayli yoğun. Altmannsdorf ve Strasse yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Hetzendorf ve Strasse yoğun. Breitenfurt ve Strasse yoğun. Leasing Bahnhof yoğun. Buluşmak.

Grünbergstraße 12. Viyana. Çok yoğun, Schönbrunn'un olduğu cadde. Bugün baya baya yoğun orası. Margaretengürtel yoğun. Metzlensdorfer Platz, Dresdestrasse yoğun her sabah olduğu gibi. A22 Nordbrücke yoğun. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın, bir bakın nerede ne var diye. Artık sürekli o yolları kullananlar zaten biliyorlardır, yoğunluğun farkındadırlar. Şehir içinde de navigasyon kullanmayı ihmal etmeyin. Cumartesi günü Viyana'da yürüyüş vardı. Büyük bir yürüyüş. Şimdi çok detaya girmeyeyim. Bilenler biliyor. Yürüyüş nedeniyle şehir içine girenler bir türlü çıkamadılar. O tarafta işi olanlar da sıkıntı yaşadı. Benim Türkiye'den misafirler vardı. Birinci Viyana'ya gezmeye gidelim dediler. Gittiklerine gideceklerine pişman oldular. Bir taksiye binmişler. Oradan 10. Viyana'ya geçeceklerdi. Geçemediler. Beni aradılar, tarif ettim Stadtpark'ın kenarına gelin alayım diye. 3. Viyana tarafına yürüttüm onları da, oradan aldım, kurtardım yani.

0: Hafta sonu Viyana'da ne yürüyüşü vardı bileniniz var mı? Bir yazın bakayım, bilenler var mı? Kim ne kadar takip ediyor? Bir bakalım, bir görelim.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Süper Şerifem diyor, sizden ses alamayınca Hacı'ya soruyorum. Ali Bey yayında yok muydu diye, ben bazen kaçırıyorum dinlerken. Çocukları bırakınca normal ya, oluyor öyle şeyler. Ya şimdi şöyle, ben de arabaya bindiğimde radyo direkt açılıyor, dinliyorum. Ama telefon geliyor, arada bir 5 dakika 10 dakikayı kaçırdığım oluyor. Ya da bir yerde indi bindi yapıyorum. Bazen tüm yayınları her zaman dinlemek mümkün olmuyor. Bu benim yayın için de geçerli. Parça parça dinleyebiliyoruz. Sıkıntı yok o yüzden. Ama sesimi duymayınca uygulamayı sil yükle. Vallahi iyiymiş. Tülay Hanım'ın mesajıydı. Son dakikada evden çıkıyor havalimanına, şimdi stres yapıyor diyor. Yaparlar Murat abi vallahi, erkenden çıksınlar. Murat Erdatlı. Havaalanına mı gidiyorsun, ne yapıyorsun abi, hayırdır? Nihat'ım aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin Nihat'ım. Nihat bugün okulda. Allah kolaylık versin Nihat. Sormadım şimdi kimle nerede. Çok önemli bir yürüyüştü diyor. Sorma sorma hacım, çok çok önemli bir yürüyüştü. Emrah hemen doğru cevap verdi. Süleyman da doğru cevap verdi. O doğru cevap verenlerin sayısı çok. BJK Murat verdi. Perihan Hanım doğru cevap verdi. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun inşallah. Hoş geldin. Yapma ya. BJK Murat abi diyor ki hafta sonu diyor 1. Viyana'ya yemeğe gittik. Hepsi de diyor benim önümden geçti diyor. Bir de orada bip diyeceğimiz kelimeler var. Murat abi olunca mevzu, hemen bipliyorum onları. Camın önünde oturuyordum yemek yerken diyor. Hepsi de benim önümden geçti diyor. Acayip bir durum yani diyor. Valla ben de işte misafirleri alınca oradan 2. Viyana'ya otele götürdüm önce. Mecbur. Yanlarından geçtik abi, net normal diyorlar ya, aba net normal. Elbiselerini evde unutup gelmişler.

Mete günaydın Mete. Karakartal guten morgen. Kalbim şah. Alemin gözü yaşlı, Mete de Beşiktaşlı. Bak, bak, bak, bak, bak. Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun, hoş geldin. Hazır toplanmışlarken diyor hacım. Sorma.

Nasıl ilgi alanımıza giriyorsa diyor bilen arkadaşlar. Ya o hayır, bilmek ilgi alanına girmekten değil, gündemi takip etmekle alakalı. Eğer ki Avusturya medyasını takip ediyorsak, haberleri dinliyorsak, izliyorsak ister istemez önümüze çıkıyor, görüyoruz. Mesela o haberler bizim haber bültenine geliyor ama ben yayınlamıyorum, paylaşmıyorum. Yani bilmediğimizden değil, kendimiz de görüntüler çektik hatta ama paylaşmaya gerek yok.

0: Çok kaçak var abi, nerede bunlar diyor. Sorma sorma, hepsinin farkındayım Aziz Başkan. Hepsini biliyorum, not alıyorum tek tek. Sen geç gelince diyor arkandan sallıyorlar. Hemen diyor yayında sıkıntı var falan. Ama diyor kendileri geç geliyor. Vallahi Aziz Başkan, katılıyorum sana kardeşim. Oo, Çarşambalı Muro teşrif etti. Neredesin sen Çarşambalı ya? Günaydınlar Çarşambalı Muro. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Sıradaki şarkı Turhan Ustam'a gelsin diyor. Gelsin bakalım.
1: Gördüğüm şeylerin her birinde gözlerinle sol yanımda.
0: Bir kadın hastamızın eşi bir kadındı. Onların haftası diyor, aynen. Sadece günü değil haftası. Birincilik şarkım Fatih Yürek Hadi Hadi. Dündar da haftanın önemine binaen böyle bir şarkı seçti. Ya Dündar, seçecek fark başka bir şarkı yok mu kardeşim ya? Yapma böyle şeyler Dündar. Gündemi yakından takip ediyor Dündar. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Mehmet diyor ki abi diyor, benim oğlan da ehliyet yapıyordu, araba sürüyorduk. Beraber o taraflara doğru gidelim dedik. Aynen dediğin gibi. Değişik arkadaşların yürüyüşü vardı diyor. Çok mu değişiklerdi Mehmet? Biraz mı değişiklerdi? Bence baya baya bir değişik. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Hastamın alerjisiyle uğraşıyorum. Öyle böyle değil. Seni dinlemek enerji veriyor en azından diyor. Hasret, günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Güzel bir haftan olsun inşallah. Aydın abi aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Eyvallah abi. Hayırlı işlerin olsun.
1: Zamanla tecrübeyle sabit artık. Anladın sen en sonunda farklı bir gün.
0: Bize biliyor diyen arkadaş Sibel Kekilli'yi biliyor mu? Sorar mısın abi? Sormuş olduk hadi. Sibel Kekilli'yi bilen var mı?
1: Konuşmak yok, hayır bakışalım.
0: Fadime Hanım günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum herkese. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun inşallah. Günaydın abi, keyifli yayınlar, güzel bir hafta diliyorum herkese. Çok teşekkürler Naide, hoş geldin.

Onur, Haydar, Raşit neredesiniz ama diyor ya. Böyle olmaz beyler diyor. Kemal kız bunlara sen ya, fırçat. Yayına gelmeyenler utansın, geç kalanlar değil diyor. Oo, kızdırmayın Dündar'ı. Bu nasıl bir nasip, vurdum duymaz. Ben ardında yaşlı keman, sen deli saz. Rıza eyvallah kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Ne yiyeceğiz ne deneyeceğiz, sen çaldıksa. Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırdır sabah sabah ne oluyor diyor. Bir şey oldu yok, güncel konulardan konuşuyoruz ya. Kokarsın.

Şimdi çok da detaya girmiyoruz. Detaya girip de reklamlarını yapmış olmayalım o yüzden. Yoksa söylenecek çok şey var da. Yani tüm tramvaylardaki bayraklardan tutun da devlet dairelerinin önüne asılan bayraklara kadar maalesef. Maalesef maalesef böyle bir durum var Viyana'da. Çarşambalı Muro sıradaki tüm güzel eserleri Turhan Ustası'na armağan ediyor. Turhan Ustam, vaktin olduğunda sen de WhatsApp'tan yaz, bir günaydın gönder. Uygulamayı indirmeyi de ihmal etme.

Aynen öyle. BJK Murat, katılıyorum abi sana. Özkan, günaydınlar kardeşim. Kar Vizyon, hayırlı işlerin olsun, bereketli kazançların olsun. 23. Viyana Kolbe Gazete 51 Kar Vizyon. Araba ihtiyacı olanlar. Kaçıncı oldun mesajlarda Ali abi diyor. Rıza'nın müşterisi vardı muhtemelen. Rıza herhalde yani dördüncü oldun diye hatırlıyorum. Bakmam lazım. Melek Hanım, günaydınlar, mutlu haftalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, hoş geldin. Bonjour Fransa. Resul, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abi. Eyvallah. Yolun açık olsun, günün güzel olsun inşallah Resul. Fatma abla, günaydınlar, iyi yayınlar. Biz de buradayız diyor. Ali abimle birlikte beni dinliyorlarmış. Güzel bir haftanız olsun, güzel bir gününüz olsun abla. Ali abi, hayırlı işlerin olsun. İstanbul'dan benim büyük kuzenlerim. İstanbul Ömerli. Aziz Başkan, valla ceza kesiyoruz kesiyoruz, adamlar bana mısın demiyor. Ödüyorlar, cezaları da ödüyorlar, sıkıntı yok. Ya bunlara ceza hafif geliyor artık. Hüseyin abi, günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah Hüseyin abi, güzel bir haftan olsun. Oo, Yusuf geldi, hoş geldi Yusuf Köse. Abim, günaydın, iyi yayınlar diyorum. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin, güzel bir haftan olsun. Akın Ryzen çalışanlarına da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Arkamdaki insin de diyor, cumartesi başımdan geçen olayı anlatayım. Anlat bakalım Murat Erdatlı. Yasin, dinliyor musun Yasin Tekbaş? Şu Dündar'ın kulağını bir çeker misin ya? İşi gücü yayını kaynatma. Bizi değişik ablalarımızla uğraştırıyor. Normalleştiriyorlar diyor. Bizim okulda ailelere haber vermeden çocukların eline rengarenk bayrakları verip kutlama yapıldı. Hayda. O derece.

hangi arabanın kornası çalmaz? Bakalım kimler bilecek? Hangi arabanın kornası çalmaz? Basit oldu. Çok basit oldu hem de.

Yani o konuda Şenol'un dediğine katılıyorum. Öyle izinsiz sormadan o bayrağı öyle çocukların eline veremezler. Tepki göstereceksiniz ki bir daha yapamasınlar. Eğer ki tepki göstermezseniz seneye bir daha verirler o bayrağı. Ben böyle aşkı sevdayı bıraktım ellere, bu sözlerim sebeple. Hangi arabanın kornası çalmaz?

0: Ailelerin haberi yok ama bir şekilde bakın görmüşsünüz, öğrenmişsiniz. Şimdi tepki göstermeniz lazım. Hani ilk başta olmayabilir ama öğrendikten sonra mutlaka ve mutlaka okul yönetimine bunu yazılı olarak da iletmeniz lazım.
1: Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim, ihmal etmezdim, anı biriktirmek.
0: Bayrak demişken abi, diyor bizim Viyana FM bayrakları ne oldu? Öz gelirdi bana. Valla bir unuttum ben onu Onur'u ya. Valla komple unuttum. Kalbimin sesini. Geçenlerde Insta'da karşıma çıktı diyor. Karavan. Yok ya, karavan doğru cevap olamaz. Yüreğime saramadım ya. Bana yanarım. Yanarım yine yanarım. Gevşek adamların arabasının kornası çalmaz diye. Bana yanarım. Yanarım yine yanarım. An bu an. Oyuncak araba. Oyuncak arabanın kornası çalar mı çalmaz mı? Çalanlar da vardır, çalmayanlar da vardır. Tam istediğimiz cevap değil. Süleyman'dan doğru cevap geldi. Şenol'dan geldi. Yıldız Hanım'dan geldi. Şerife müdüremizden doğru cevap geldi. BJK Murat'tan doğru cevap geldi. Mustafa'dan doğru cevap geldi. Demet'ten doğru cevap geldi. Tamer'den doğru cevap geldi. Yok, oyuncak araba değil arkadaşlar.

Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun, doğru cevap. Perihan Hanım doğru cevap. Yok, cenaze arabası olmaz. Çünkü cenaze arabasında korna vardır ama çalmazlar mecbur kalmadıkça. Ama isterlerse çalınır. El arabası cepte, onu söyledik. Bir tane daha cevabı var. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Viyana FM dinleyicilerine güzel bir hafta olsun. Eyvallah Gürcan abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Geunt odah. Hayırlı işler diliyorum. Hırsızın diyor kornası çalmaz. Hırsızın çalmaz da. Hangi arabanın? Şenol Sesli gönderdin de bakalım yayına verebilecek miyiz? En son vermiştik herhalde ya. Hafta sonu sistemi komple durdurdum. Bugün sabah erken geldim, erken başlattım. Herhalde çalışıyordur diye düşünüyorum.

0: Günaydın herkese tekrardan. Arkadaşlar ufak bir ipucu veriyorum. Hani derler ya anca gidersin nokta nokta arabası. Hadi bakayım. Bilin ha, çok bilin.
1: Değil mi? Anca gidersin.

Vay vay vay, bizim aranan kaçakta teşrif ettiler. Tabi bunun cezasız kalmayacak, onu söyleyelim. Ya dünler var ya. Birinci ve birincinin ustası. Vay be. Yasin günaydınlar kardeşim. Bak sen dinlemiyorsun diye arkandan sallıyor. Ben söyleyeyim, ispiyonlayayım Dündar'ı. Ben söylüyorum abi. Mustafa günaydınlar. Mustafa guten morgen Rit. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir hafta olsun. Bebek arabası da olur diyor. Süper, bebek arabası da güzel bak. Ya sana özel Kemal. Öyle tekli var ya, bir tane verdik sana. Ama sana nasıl ulaştıracağız? Bir daha bir araya geldiğimizde ya da ben o tarafları geçtiğimde halledelim o işi Kemal ya. Unutuyorum ben, unutmasam olacak da. Eyvallah, bayramdan da doğru cevap geldi. Mustafa'dan doğru cevap geldi. Çarşambalı Muro'dan doğru cevap geldi. Özkan'dan doğru cevap geldi. Nedim Soylu günaydınlar, iyi yayınlar başkan, hoş geldin, güzel bir haftan olsun Nedim Soylu. Hayırlı işlerin olsun. Ceza belli diyor, baklava. Yok ya, baklava çok ucuz bir ceza ya. Pindirings baklava ikilisi ucuz bir ceza abi, pahalı olması lazım.

0: Şimdi sorduk hafta sonu ne yürüyüşü var dedik. Konu baktık birazcık da farklı yerlere gidiyor. Arada değiştirdik. Aslında o konuyla ilgili söyleyecek çok şey var. Ama çok konuşunca o da sıkıntı. Çünkü Avusturya'nın resmi devlet politikası, eyaletleri biliyorsunuz, eyalet sistemi var Avusturya'da. Her eyalet kendi başına kararlar alıyor. Viyana özellikle çok sahipleniyor. Renkli bayraklılara çok sahipleniyor. Avusturya devletinin de resmi politikası maalesef. Ki maalesef yani özgürlük deniliyor ama başkasının özgürlüğüne müdahale olduğunu hiç hesap etmiyorlar. Her konuda keşke bu kadar özgürlük diyebilseler. İşlerine geldiği zaman özgürlük, işlerine gelmediği zaman ne diyorlar biliyor musun? Aşırı. Yani farklı isimler veriyorlar hemen. Ama ilginç olan başka bir şey de, yani orada binlerce, belki on binlerce insan var. Onların birçoğu sizin bizim gibi normal insanlar ama destekliyorlar bunu. Naylon poşet yürüyüşü vardı diyor hafta sonu. Alışveriş arabası en Volkswagen. Ha bak Davut, güzel bir cevap. Bu arada diyor, bugün olmasa da yarın bir gün ayarla, kazanan bir kişiye Özlem Ayral'ın kitabını hediye ederim diyor. Eyvallah Şenol, yapalım. Selam abi, günaydın, iyi haftalar. Sabahtan beri dinliyoruz, bir laf vardır ya. Ben okumayayım o kısmını Yasin. Dündar'ın söylediğini zaten tam okumadım bak. Dündar şimdi bana kızıyordur zaten. Yazdığımı okumadı diye ama. Ya ben Yasin'in tarafındayım. Kankam benim ya. Kankama söyletmem öyle laflar.
1: Cumartesi günü öğlene doğru birinci Viyana'ya girdim. Girerken de biraz zorluk çektim de bir yolunu bulduk, girdik. Biraz içeride oyalandım. O sıraya kadar her yer kapanmış. Ben de hiç farkında değilim. Dışarı çıkmak için bir iki çıkış denedim. Kapalı her yer. En son bir polisin yanına dek geldim. Minibüste oturuyorlardı. Çağırdım polisi, geldi, neyse havalı havalı. Dedim ya nereden çıkacağım yani, girdim çıkamıyorum. Dedi bist du kein Taxla dedi. Ben dedim ya dedim ich bin Taxla. Dedi du musst schon wissen dedi bis 20 Uhr spätestens. Dedim okay ich bin Taxla aber ich bin kein Schwul. Warum muss ich das wissen dedim, biliyor musun? Ondan sonra tabii bu gıcık oldu. Ne kadar kağıt kürek varsa arabada kontrol etmeye başladı. Ondan sonra baktı işin içinden çıkamıyor. Dedi hadi git dedi. Gay sonunda bir yer bulduk da çıktık. Ama bayağı terledim o araya kadar.
0: Değişiklerin içinde de, mahsur kalmış.
1: A4'ten Viyana istikameti Essence'den sonra neredeyse Stillstand. O kadar çok kalabalık.
0: Aynen, bugün A4'te aşırı bir yoğunluk var arkadaşlar. Havaalanı yolu. O yolu kullananlar yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka bir baksınlar. Lut kavminde inanan kesim sapkın, inanmayan kesimden daha fazla izleniyor. Lut kavminde inanan kesim sapkın, inanmayan kesimden daha fazla idi. Fakat sapkınlıklara sessiz kaldıkları, tepki göstermedikleri için yine de helak oldular. Allah hepimizi, çocuklarımızı, özellikle gelecek nesilleri korusun. İnşallah sonumuzu hayırlı eylesin, güzel eylesin diyor. Demet'in mesajıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Lut kavmini bilmeyen yoktur. Ne olduğunu da bilmeyen yoktur. Okumuşsunuzdur mutlaka. O yüzden tepki göstermemiz gerekiyor. Bildiğimizden şaşmamamız gerekiyor. Tek de olsak. Kornası olmayan el arabası Kaan'ı. Kaan'ı kalmadı ama. Evet, eskiden Kaan'ılar vardı bir de. Kaan'ı ile at arabası arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bilen var mı? Kaanlılar vardı, bir de şimdi at arabaları var. Arasındaki farkı bilen var mı? Büker.
2: Öyle çok sevdim ki kıskanırdım melekler. Bırakıp da gidilir.
0: A4 doluysa diyor ben erken çıkayım diyor. Eyvallah Nedim Başkan, Nedim Soylu. Erkenden çıksan A4 çok kalabalık. Yürekten bu gönül hak etmedi ki başka çare. Abi birçoğunun storiesinde gördüm, neye dahil olduklarını bilmeden bile katılım sağlayan video paylaşanlar gördüm diyor. Çok şükür valla ben hani fazla sosyal medya kullanmıyorum. VNFM Instagram'a bir girip çıkıyorum. Hani orada da vaktim olmuyor bakmaya ama çok şükür öyle önüme hiç denk gelmedi arkadaşlardan vesaire. O yüzden çok şanslıyım yani. Sen Nahi'de arkadaşlarını bir gözden geçir. Tıpkı FBO sırf kalem çakmak dağıtıyor diye sıraya girenler gibi diyor. Eyvallah. Kitap sıfır yani, yanlış. Tabii canım kitap sıfır. Okunmuş olsa da bir şey olmaz ki. Kitabın içindeki bilgi önemli. Kitabın kullanılmış olup olmaması önemli değil arkadaşlar bu arada. Kağını ile at arabası arasındaki fark nedir arkadaşlar?

0: Yani cumartesi günü böyle biz de dolaylı yollardan birinci Viyana'nın etrafından geçtiğimiz için değişikliklerle karşılaştık, öyle diyelim. Bu konuyu da kapatalım burada. Şimdi bir tane daha basit bir soru soralım önce.
1: Seninle ıslanmayacaksam yağmurun ne anlamı var? Seninle yaşlanmayacaksam.
0: Hangi yıldız hem gece hem gündüz görünebilir? Hadi bakalım, bunu bilen var mı? Hangi yıldız hem gece hem de gündüz görünebilir? Gündüz bir bakıyorsunuz, aa yıldız, Allah Allah. Gece bir bakıyorsunuz, aa yine yıldız. Hangi yıldız acaba bu? Çok basit cevap var, çok basit. Bilemeyen dövüyorlar vallahi.

0: Sistemi güncel olarak takip etmeyen ailesini, çoluğunu, çocuğunu koruyamaz. Her şeyden haberin olması şart diyor. Aynen, gündemi takip etmek gerekiyor ki abi her şeyi bileceğiz. Bilmemiz, takip etmemiz açısından önemli. Yani bir şey bildiğimizde o işe dahil olduğumuz anlamına gelmiyor. Abi bileceğiz ama yanlış olanları yapmayacağız. Doğru olanları yapacağız. Her şeyden haberimizin olması lazım. Bu çok önemli. Hangi yıldız hem gece hem de gündüz görünebilir? Murat Yıldız, yani ben diyor. Eyvallah. Çarşambalı Murat. Hem gece hem gündüz görünen tek yıldız Çarşambalı Murat. Murat Yıldız. Bugünlerde Kenan Yıldız olabilir. Olabilir, o da olabilir. Allah'tan birinci Viyana'ya gitmedim diyor. Gitseydim bana denk gelseler de abo. Şenol zaten gitmesen oralara ya. Sıkıntılı.
1: Ali, bu soru çok basit oldu. Bence kadınlarımız, analarımız gece gündüz parlıyorlar.
0: Vay.
1: Rabbime şükür olsun.
0: Vay. Şenol'a bak sen. Bak bak bak bak. Kağını ile at arabasının arasındaki farkı sorduk. Doğru cevaplar var. Mesela Davut dedi ki kağını'yı öküzler çeker, at arabasını atlar çeker. Aynen öyle, doğru cevap bu. Kağını'ları öküzler çekiyor, eskiden at çok olmadığı için. İşlerinde diyor Viyana FM müdavimlerinden biri de vardı hatta diyor. Allah Allah. Allah Allah. Kimmiş o ya? Kimmiş o renklilerle dolaşan? Harbiden merak ettim bak. Birini at çeker, diğerini öküz çeker diyor. Nihal Hanım da doğru cevap verdi. Hacım da doğru cevap verdi. Mustafa da doğru cevabını verdi. At arabasını tek hayvan çeker, kağını'yı iki hayvan çeker diyor. O da bir fark, evet. Ramazan Yıldız, o kim ya? Ramazan Yıldız bizim Ramazan, elektrikçi Ramazan. Dinliyor musun Ramazan? Yıldız diyor, Yıldız Tilbe. Hem gece hem gündüz görünür diyor. Yıldız Tilbe, vallahi olabilir. Kutup Yıldızı olabilir mi? Çoban Yıldızı olabilir mi? Yani oraya diyor onlardan olmayıp da katılanlar diyor. Her şeye maydanoz olup kendimi nasıl ortaya atarım adlı çalışma sahipleri diyor. Bence diyor onlar diyor renklilerden daha aptal. Cahil anlatmak diyor zor. Anlatamazsın cahile, nasıl anlatacaksın? Yıldız Tilbe.

O zaman güzel bir düet göndereyim ben. Madem bu kadar çok Yıldız Tilbe cevap var. Beklediğimiz cevap Yıldız Tilbe değil. Ama çok güzel bir eser göndereceğim şimdi. Muhteşem bir eser göndereceğim. Çoban Yıldızı mı diyor? Yok, Çoban Yıldızı değil beklediğimiz cevap. Nedim Soylu da doğru cevapları verdi. Ne kadar çok Yıldız Tilbe var ya. Yıldız ablamıza da yakışır yani yıldızlık. Gece gündüz parlıyorlar mübarek diye. Zühre Yıldızı, Çoban Yıldızı. Hasan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Cevaplarıyla birlikte geldi Linz'den Hasan abi. Güzel bir gün olsun abi. Tamer de at arabasıyla Kaan'ın doğru cevabı verenler arasında. Yıldız Tilbe görünür diyor ya. Görünür Yıldız Tilbe. Hem gece hem gündüz görünür. Tekerler hızlı ve yapısı diyor. Kullanımı diyor. Babam bunların tamirini ve yenisini 50 yıl yaptı. Yapma ya Murat abi. At arabası mı yapıyordu? Vallahi iyiymiş ha. Zamanında at arabası tamiri yapmak şimdiki araba tamiri yapan ustalar gibi aynı. Mesleğe bakar mısın?

Benim canolar hem gece hem de gündüz görünür diyor Şerife müdüremiz. Vay vay vay vay. Çoban yıldızı. Çoban yıldızı cevabı da çok. Normalde kutup yıldızı cevabım ama diyor bir de yıldız tilbe olsun hadi. Olsun ya.

Viyana FM yıldızları, yıldızlı dinleyiciler diyor. Hem gece hem de gündüz görünürler Raşit, vay be. Vallahi iyi yerden yakaladı Raşit. S1 Shopping City yönüne yoğun. A4 havaalanı yol ayrımından itibaren S1 çok kalabalık arkadaşlar. Shopping City'ye doğru haberiniz olsun. S1 A4 havaalanı yol ayrımından itibaren Vözendorf istikametine doğru aşırı yoğun, bilginiz olsun. Senden gelsin. Kaan'ı ya Kaan'ı normalde öküzler çeker, eşekler değil. Orada yanlış biliyorsun onu Demet. At arabasını atlar çeker. Ha, öküzü unuttum diyor da var, aynen. Kaan'ı genelde öküzler çeker. Öküz arabası da deniyor diyor. Olabilir. Yöresel olarak değişiyordur mutlaka. Biliyorsunuz Kaan'ıyla daha Kastamonu'dan Kurtuluş Savaşı'nda cepheye erzak taşıyan ninelerimiz vardı. Şerife bacı var biliyorsunuz. Çok çok tanınmıştır. Yüklemiş tüm erzağı, her şeyi Kaan'ıya. Kaan'ıyla ta Kastamonu'dan Ankara'ya kadar getirmiş. O yüzden Şerife Bacı'nın torunları da derler Kastamonulara. Duymuşsunuzdur belki. Yapma ya. Haydar'ım geçmiş olsun. Hayırdır, neyin var? Hasta olman bir günaydın de yazmaya engel mi ya? Bak ya. Gude Morgen. Gude Morgen patron. Çok güzel bir hafta olsun. Ispartalı Ayşe geldi Hollanda'dan. Guten Morgen. Günaydınlar. Hoş geldin. Gidip de bir... Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çetin Veysel, günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Koy ömrünü üstüne, senden gelsin ölüm. Sabri abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Oo, Sabri abiye bak, abi palamut mu onlar, maşallah ya. Sen mi yakaladın? Sabri abi maşallah sabah sabah palamutları doldurmuş götürüyor. Ne öküz kaldı ne eşek diyor. Hepsini yedirdiler vatandaşa. Sorma Kemal ya. İç Anadolu'da eşekleri de bağlıyorlarmış kanlılara. Vay be, bizim Karadeniz'de hep öküzleri bağlarlar. Hiç eşekleri bağlamazlar. Bütün Viyana FM dinleyenlerine selam olsun. Eyvallah, sağ olasın. Çetin Veysel. Haydar kardeşimize geçmiş olsun bu arada. Hastalanmış, Allah şifa versin. Öküz olmayan ne yapsın diyor. Eşek bağlıyor diyor. Yani çözüm, o da bir çözüm, şart. Çözüm üretmek lazım. Güzel bir düet gönderdik. Yıldız Tilbe, Kıvırcık Ali.

hangi yıldız hem gece hem de gündüz görünebilir diye sorduk. Şu ana kadar doğru cevap neredeyse sıfır ya. Sıfır. Çoban yıldızı değil, kutup yıldızı değil.

Aydar'ım hayırdır, neyin var, geçmiş olsun kardeşim. Murat abi diyor, yok ya eşek çekemez Kaan'ı diyor. İki tanesi çekemez Murat abi. Seni gel desem, seni nasıl Bayram Dündar geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar Haydar'a. İnşallah. Çocukken binerdik öküz arabasına diyor arkası. Ne zevkli olurdu diyor. Allah. Bizim orada bir de harmanda öküzleri bağlarlar. Harman alırlar öküzlerle. Sapan mı diyorlardı ona? Bir de öyle bir şey vardı. Zaman olur gözümde. Çocukluğumuzda binmişliğimiz var yani. Tamer sana yasak Tamer. Çocukken ne zevkli olurdu diyor Nesrin Hanım. Köyde yaşamışlığın var o zaman senin Nesrin Hanım.

Günaydınlar Tülay Hanım, 11. Viyana. Gece ve gündüz gözüken yıldız güneştir diyor. Tabii güneş de bir yıldızdır aslında. Ama beklediğimiz cevap güneş de değil. Bayraktaki al yıldız mı? O da değil abi. Aziz abi günaydınlar. Aziz Aygün hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Herkese kolaylıklar diliyor. Allah'a emanet olun. Birinci bir yandan selamlar ve aleyküm selam Cem. Kolay gelsin kardeşim. Yapma ya, Haydar'ın boğaz şişmiş, bir de astım var diyor, zor nefes alıyorum. Allah yardımcın olsun, acil şifalar diliyoruz. Emrah da geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Kemal de geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Mehmet Eren, aleyküm selam kardeşim, hayırlı sabahlar abi. Haydar abime geçmiş olsun, eyvallah Mehmet Eren. Mustafa da güneş dedi, Ritten Mustafa. Güneş değil arkadaşlar, kutup yıldızı değil, çoban yıldızı değil, zühre yıldızı da değil. Çok geçmiş olsun Haydar kardeşim, umarım kötü bir şey yoktur diyor Emrah'ın mesajı. Eyvallah Emrah. Sapan üstüne çocukken oturturlardı, öküze bağlanırdı, kendi ekseninde döner dururdu. Aynen öyle oluyor Bayram. Vallahi çok küçükken binmişliğim var, hatırlıyorum. Yaz tatilinde köye giderdik. Oradan hatırlıyorum. Kuyruklu yıldız Resul. Kuyruklu yıldız o da değil. Yıldız Tilbe dedi Ispartalı Ayşe. Geriden mi dinliyorsun yayını Ispartalı Ayşe? Radyoyu bir kapat aç istersen. Arka Hintegrund diyorlar ya, arka plandan. Vay vay vay, Haydar doğru cevabı verdi. Köyde yaşayanları bir görelim. Hiç köyde yaşayan var mı? Köyde yaşayanlarınız var mı aranızda? Tülay Hanım hoş geldin. Günaydın. Musmutlu sabahlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. Viyana Tülay Hanım. Valla 1, 2, 3 tane Tülay var yayında. Ak yıldız. Bu yıldız bildiğiniz yıldız değil arkadaşlar. Hadi ipucu vereyim. Bu yıldız bildiğiniz yıldız değil. Hacım da Haydar'a geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Zuhal abla günaydınlar. Kolay gelsin Ali abi. Sana ve dinleyen herkese bol bereketli güzel bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler abla. Kemal köyde yaşamışlığı var. Eyvallah. Nesrin Hanım 13 yaşına kadar köy İstanbul arası gittik geldik diyor.

bayram var, ne yıldızmış be arkadaş diyor. Vallahi sorma, ne yıldızmış be. Çok yaklaştınız aslında. Isparta'lı Ayşe var. Ben de köyde yaşadım diyor. Bizim köyde öküz yoktu. Varmıştır, varmıştır. Öküz mutlaka vardır. Hangi öküz ona garanti veremiyorum yalnız. Vardır mutlaka. Gonca Hanım var köyde yaşayan. Kağnı'dan düştüm üstüne, bir de köpek kovaladı da hiç unutmuyorum onu. Köpekten kaçarken düştüğümü bile unutmuştum diyor ya. Vay be. Köy anıları. Kağnı'dan düştüm. Babam bağların bozumunu, kesilen üzümleri kağnı ile getirirdi eve diyor. Çok güzel zamanlardı. Ne zevklidir o kağnı ile gezmek. Valla gezerken tabii ki zevklidir. Çocuk olarak o kağnılara binmek mutlaka çok süperdir. Ama o kağnılarla iş yapanlar için zorlukları da vardır. Vay be. Ahmet Yakup Duman da geçmiş olsun dileklerini iletiyor Haydar'a. Köyde yaşadım, iyi bilirim diyor Tamer. Tamer, sizin oralarda da var mıydı kağnı? Eyvallah Haydar'ım. Herkese teşekkür ediyor Haydar'da. Köyde doğup büyüdüm diyor Davut. Eyvallah. Köyde yaşamadım ama devamlı yazın giderdim diyor Uğur'acım. Biz de çocukluğumuzda okul tatili olduğunda babam bizi köye gönderiyordu annemle birlikte. Böyle hayal meyal hatırlıyorum yani. ...11 yaşında Sinop Ayancık Maden Köyü'nden İstanbul'a göçtük abi diyor Kemal. Eyvallah Kemal. Günaydın Ali abi, hepimiz için güzel, hayırlı bir hafta diliyorum. İyi yayınlar. Esin geldi, hoş geldi. Senin de güzel bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Tabii her şeyin bir kolaylığı olduğu gibi zorluğu da var. Sorduk, dedik ki hem gece hem de gündüz görünen yıldız hangisidir dedik, nedir dedik. Doğru cevap bir tane geldi, Haydar'dan geldi. Ben bir ipucu veriyorum o zaman, bakalım kimler bilecek. Haydar bildi. Dedi ki hem gündüz hem de gece görünen yıldız dedi, örnek vereyim dedi. Ali Süzen, Ahmet Fidan, Ömer Akkuş dedi. Üzerlerine tanımıyorum dedi. Bakalım bu ipucu sizlere bir şey hatırlatacak mı?

0: Bak bak, Yasin'in keyfi yerinde valla. Abi diyor, bu hafta diyor okeyde diyor katliam vardı diyor. Tabi buradan anlıyoruz ki uzun bir aradan sonra Yasin okeyde kazanmış. Bunu anladık buradan. Dündar diyor ortisiyle birbirine girdiler diyor. O diyor oyun sana girdi, bu diyor sana girdi. Kavga edecekler, zor ayırdım, zor tuttum bunlar diyor ya. Vay. Dündar kaybetmeyi sevmiyor ya. Tamerlerin köyü zenginmiş ya. Abi diyor bizde kanı yok, at arabası da yoktu. Genelde at ve traktör vardı diyor. Abi adamların köyü zengin kafadan. Ben de 17 yaşıma kadar köyde yaşadım. O Zuhal abla da köyde yaşamış. Kaan'ı falan hatırlamıyorum. Dedemin atı vardı. Dayımla gezerdik. Bir de patos atılırdı sıkı. Sıkı sıkı tembih ederlerdi. Halata dokunma diye. Kaan'ı diyor hatırlayacak yaşlarda değilim. Bir de laf vuruyor bak. Şerife müdürümüzü görüyor musun? Melek. Melek Hanım ilk yazdığın doğru. İlk yazdığın doğru. Herkesin kendi eşidir. Başka ne olabilir ki yıldız olarak diyor, değil mi? Aydınlık halde yaşadığımız zamana gündüz, karanlık halde yaşadığımız zamana ise gece denir diyor. Aydınlatma için danke schön. Mehmet bizi çok aydınlattı Mehmet. Hem gece hem de gündüz görünen yıldız sorduk. 13 yaşına kadar köyde yaşadım. Kaan arabası bizim orada eşektendi diyor. Ha, üzüm satarlardı. Keçi boynuzu, leblebi, eski ayakkabı, demir verir. Ay alırdık diyor. Lezzeti hala aklımda. Tülay Hanım yazmış. Bak Murat abi sen dedin Kaan'ı eşekten olmaz dedin ama varmış yani. Tülay Hanım memleket neresi? İç Anadolu o zaman muhtemelen. Demet'in hemşerisi olabilir. Sana denk gelmemiştir o küs. Ispartalı Ayşe diyor. Sana denk gelmemiştir o öküz. Ayşe Ayşe öküzün olmadığı köy mü var? Bunun dört ayaklısı var, iki ayaklısı var. Her yerde bir öküz vardır kesin. Sana denk gelmemiştir diye. Ya ben de onu kastettim de çok detaylı söyleyemedim. Çoban yıldızı, çoban yıldızı değil arkadaşlar. Ay yıldız, eyvallah. Emrah'ım eyvallah. Hem gece hem de görünen yıldız sorduk. Hemen diyor savunmaya geçer. Dündar eline telefon aldı, yazmaya başlamış. Hemen videosu geldi. Kaan'ının direksiyonu olarak uzun bir çubuk ucuna çivi çakılırdı. Öküzü dürterlerdi yön değiştirmek için. Ona da öven dere derdik diyor. Bak bak bak, ben onu bilmiyorum mesela Bayram. Günaydın herkese canlar. Bu aralar işler çok fazla ama kulağım sizde. Güzel bir günümüz olsun inşallah. Şerife Küçük geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. İşin gücünde rast gelsin, Allah kolaylık versin. İşler yoğunsa izin öncesi bitirmek lazım o işleri. Köylü milletin efendisidir. Eyvallah Kemal. Benim hatun da bu arada beni dinliyor bakın. Bugün ekstra söylemedim. Benim hatun burada. Benim hatun da 14 yaşına kadar köydeydi. Bizde diyor öküz eşek yoktu. Motor, traktör, araba vardı. Kaan'ın zamanı biz yoktuk herhalde diyor. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ya zenginlik böyle bir şey işte görüyor musun? Traktör, muraktör. Traktör, motor, araba. Abi bizde işte Kaan'ılar, eşekler, atlar. 2 ay sonra kazanınca kahvehanede bayram havası vardı diyor. Bağırışlar, gözyaşları, konfetiler bir görmen lazımdı. Dündar. Bir çekeydin şu anı da bir göreydik ama sen Ortin'le kavga etmişsin tabii o an. O anın keyfini yaşamalıydın be Dündar. Hem gece hem de yıldız, görünen yıldız benim diyor Yıldız Hanım. Hem gündüz hem de gece görünüyorum diyor. Vay. Cidden zengin bir köydü abi diyor. Tamerlerin köyü cidden zenginmiş bak. Altını dalından topluyorduk diyor. Bildiğiniz gibi değil diyor. Dalından altın topluyor adamlar. Kayısı yani arkadaşlar, kayısı. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum diyor. Bediye geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Spartalı Ayşe de gülüyor oradan. Kaç yıl oldu? Öküzler babamın çocukluk zamanında varmış. Sonra eşekler meşhur olmuş diyor köyde. Vay. Biz de öğrenmiş olduk. Bak bu arada Kaan'ın ben eşeklerle çekildiğini bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Kırşehirliymiş Tülay Hanım. Kırşehir. Gırşar. Ben de köyde yerinde yaşadım. Dedemin kağnısı ve öküzleri vardı. Belli bir süre sonra öküzleri sattı. Eşeklerle çekmeye başladı kağnı diyor. Allah Allah Mustafa. Murat abi bak eşekte çekiliyormuş abi kağnı. Emine Yalçın geldi. Günaydın, iyi yayınlar. Kolay gelsin Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Eskiden kağnının seslerinden kime ait olduğunu bilirlerdi. Müzik melodisi gibi sesler çıkartırlardı diyor. Vay be Hasan abi. Bak müzik melodisi gibi sesler çıkartıyorlarmış. Günler, geceler, çok zor gezegenler diyor. Hediye için teşekkür ederim. Raşit hediye vereceğimizi söylemedi ki. Nereden çıktı? Raşit de her şeyi hediyeye bağladı var ya. Fakir olan eşek, biraz parası olan öküz, varlıklı olan at arabası, daha da varlıklı olanlar diyor. Traktör kullanır diyor hacım. Eyvallah hacım. Bu kadar ipucu verdin. Tamam tamam diyor. Deniz yıldızı. Ne alaka abi bu kadar ipucuna deniz yıldızı? Siz Roto Möbel'in reklamını izlemediniz mi abi?
1: Bu şey tam şöyle söyleyeyim. Kana arabasının tekerleri yüzünden, yapımı yüzünden eşek çekemez. Örneğe nasıl olur? 50 piyeslik bir arabaya kamyon tekeri yüklersin. Yani dahaarsın, devam edersin. Belirli bir süre sonra motor yakar. Aynı eşek de öyle. Kaan arabasını biraz çektiği zaman ağzı köpürürdü. Çekemezdi. Şöyle anlatayım. En güçlü hayvanların arasında öküz 1, katır 2, at 3, eşek 4. Yani atın çekemediği Kaan arabasını eşek nasıl çeksin? Yazık. Eşek arabası 2 tekerlekli olurdu genellikle. Dört tekerlekli olan da olurdu ama kasası küçük olurdu eşek arabasının. Çünkü fazla yük atıp da hayvanı zorlamamak için.
0: Evet yani bir de şöyle bir şey var Murat abi. Şöyle diyelim, büyük ihtimalle eşek dedikleri katır olabilir arkadaşlar. Katır atla eşeğin kırması bir hayvandır, kuvvetlidir. Bizim oralarda da vardır. Attan ziyade katırlar daha çok vardır. Muhtemelen eşek derken onu da kastediyor olabilirsiniz. Şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, yanlış da bir bilgi vermeyeyim. Olabilir diye düşünüyorum sadece. Doğru mudur? Bir mesaj daha var, onu da dinletelim Murat abinin. Hızlıca şuraya doğru da gelin, ben de şarkı yükleyeyim arada biraz.
1: Tülay Hanım görmemiştir. O eşek arabasıdır, Kaan'ı sanıyordur. Gerçek Kaan'ı görmemiştir. Kaan'ın tekerleri ve tekerlerine takılan yer tahta olur. Kolay kolay dönmez. Ona 2'de 1'de şey ya, yağ, gres yağı, yani o zaman gres yağı yoktu da başka bir özel yağ vardı böyle. Onu 2'de 1'de adam inerdi, fırçayla sürterdi ki iyi dönsün diye.
0: Murat abi bu işin erbabı, babadan biliyor. O yüzden Murat abi ne derse o. Bizim köyde diyor Kaan arabasını öküz ve camış çekerdi diyor Bayram. Eyvallah.
2: Murat abi adam fakir, başka çaresi yok, mecbur eşekle çekecek.
0: Bak bir de böyle bir durum var. Fakirlik böyle bir şey işte Murat abi. Vay, Onur'dan da doğru cevap geldi. Kavga falan yoktu, biz kendi aramızda şakalaşıyorduk. Biz onunla kavga etmeyiz ortimle diyor. Eyvallah Dündar. Biz diyor kahveci madalya, bize diyor kahveci madalya takacaktı. Yasin'le birbirlerine sarılıp ağladılar. Sanki olimpiyatlarda altın madalya kazanmış gibi. Olimpiyatlara okey oyunu da eklesinler bu arada Dündar. Sevgilim sensiz anlamsızım. Katır diyor bir de çok inatçıdır diyor Hasan abi. Ha, bak olabilir abi. Şimdi bilmediğimiz şeyi söylemeyelim. Abi ben eşek bağlıyorlar diyorum. Niye bana inanmıyorsun sen ya diyor. Valla ben hepiniz inanıyorum arkadaşlar. Ben sadece soruyorum. Şimdi Murat abinin babası tamir ediyormuş yapıyormuş ya onlardan. O yüzden hani bilir kişi niyetiyle. Bir de yaş olarak da büyük yani. Şimdi ben nereden bileyim katırı, eşeği, atı, Kaan'ı arabasını, at arabasını ben nereden bileyim? Arkadaş biz İstanbul'da onları görmüyorduk ki ya. Öküz daha eski dönemler dedi. Sonradan eşekleri bağlamışlar diyor. He. Ben doğduğum günden bu yana köydeyim Ali diyor. Son 26 yıl İstanbul'dayım ama önceki tarihlerde hep köydeydim diyor Ayten Hanım. Ya bir de her köyün hayatı biraz farklı olabilir. Gülşadi abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni hafta bereket, huzur dolu olsun. Sağ olasın ablam, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Gülşadi abla.
3: Adam uzuntuya vermemiş abi. Murat abi sen de fazla kurcalama abi. Adam eşeğe Kaan'ı takmış işte. Fakirlik abi.
0: Yani niye kurcalıyorsun Murat Erdat? Ya sonuna kadar kurcalıyor arkadaş ya. Emine ablam da Haydar'a geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Film yıldızı ve hediye için çok teşekkür ediyorum diyor. Oo Raşit senden önce herkes bildi be Raşit. Arkadaşlar dedik ki hem gece hem de gündüz görünen yıldız hangisidir dedik. Bu arada Rota Möbel'in reklam filmini izleyen var mı? Rota Möbel'in reklam filmini izleyen var mı? Bir göreyim izleyenler bir el kaldırsın.

0: havalı teker icat oldu diyor. Öküz hikaye oldu. Havalı teker çıkalı ortaklık bozuldu değil mi? Öküz öldü. Kimler izledi dedik Rota Möbel için çekilen reklam filmini. Bu kadarcık mı ya? Bu kadar az mı?
1: Deli oluyor.
0: Bu kadar az mı? Aa.
1: Sana dayanamıyor.
0: Yayın sponsorlarımıza değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mega süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve bir toptancısıyla hizmetinizde. Çok yakında 5. şubesi 20. Viyana'da hizmete açılacak. Mega süpermarketlerin Adset Centrum Onbering Simmering'de Adset Centrum Simmering adı üstünde Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Ay sonuna kadar vitamin C serumu ücretsiz. Evet, ay sonuna kadar vitamin C ücretsiz. Bu fırsatı da kaçırmayın. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz tüm ürünlerde %10 indirim var. Bu fırsatı da kaçırmayın. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Özellikle Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika arabasıyla Türkiye'ye gidecek olanlar en güvenli duraklardan bir tanesi. Avusturya'dan çıkmadan önce Parndorf'ta Bovul Kebap. Mutlaka uğrayın. Parndorf çıkışından çıkarak uğrayabiliyorsunuz. Neusiedl Amziye çıkışından da çıktığınızda tam önüne denk geliyorsunuz. Orada dinlenebilirsiniz, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz, yakıtınızı doldurabilirsiniz. Bir de tabii karnınızı doyurabilirsiniz Bovul Kebap'ta. Kun Kargo çözüm ortağınız, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Florya Events dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restoran 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada hizmet vermekte. Her gün 7 çeşit taze çorba var.
1: Bitirdi beni.
0: Rota Home ve Rota Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi.
1: Öyle söyle.
0: Alsinger Gassey'de 10. Viyana, Simmering Abstrasse 99 11. Viyana'da muhteşem indirimler sizleri bekliyor. Öyle fiyatlar var ki Türkiye'de bile o fiyatları alamıyorsunuz. Daha ne söyleyeyim?
1: Ama sevme beni. Aşkın bozuyor bütün dengeleri. Sana
0: sevgi. Oo, bak mesajlar gelince belli oldu. Baya izleyenler olmuş.
1: Aşkın bozuyor.
0: Baya izleyen olmuş.
1: Dengeleri.
0: Mehmet diyor ki izledik abi diyor. 10 numara olmuş. Senin oyunculuk harikaydı diyor. Vallahi Mehmet ben oynamadım ya. Ben doğal halim. Normal halimiz işte ya. Oyunculuk yapmadık orada ekstradan. Dermişim.
1: Kaldık yapayalnız, kaldık umutlara.
0: Yeni geldiğimiz için hiçbir şey anlamadım diyor. At arabası, kanı diyorsunuz. Konu nedir diyor ya. Oo, Gülşadi abla sen çok şey kaçırmışsın ya. Kaan'ı ile at arabası arasındaki farkı sorduk. Oradan nostalji yaptık biraz. Geçmişe gittik.
1: Mutlu sonlara kaldık yapayalnız kaldık.
0: Abi diyor buradan mega süpermarket ve Etsan sahiplerine sesleniyorum. Neden olan yerler açıyorlar diyor ya. 22'ye Ştatlı'ya lazım. Açın oraya çok ihtiyaç var diyor ya. Ya Resul yer sıkıntısı var. Her yerde maalesef öyle büyük yerler bulunmuyor. Bulunmadığı gibi bir de kira olayları falan hani her şeyin uyması lazım birbirine. Yakındır gelir oralara da gelir. Bir de park yeri olayı var tabii. Raştük hala dediğimin arkasındayım. İzledim ama diyor beğenmedim diyor. Ya işte seninki nazarlık olsun. Bir kişi de beğenmesin be Raşt. Çok da şey değil yani bir kişinin beğenmemesi. Önemli olan çoğunluğun beğenmesi. Kamera arkasını bile izledik diyor değil mi? Bir de kamera arkasını yayınladı Sinan. Emine ablama teşekkür ediyorum. Sağ olsun diyor. Haydar mesajı da eyvallah Haydar.

Cevap ünlüler diyor. Yok ya. Ünlüler değil cevap. Reklam yıldızları da olabilir. O da değil. Bir de bir şey demeyeceğim bir daha. Kaan'ı dedim diyor. Günün konusu diyor. Bastırdı diyor. Aynen. Günün konusu... İkisini bir arada götürdük ya. Sıkıntı olmadı. Hallettik, hallettik. Sıkıntı yok. Ben yayının spontan gitmesini daha çok seviyorum. Onu söyleyeyim. Böyle daha iyi oluyor. Önemli olan farklılık olsun. Daha önce işlemediğimiz, konuşmadığımız konular olsun.

bitince beklediğimiz cevap hem gece hem de gündüz görünen yıldız nedir dedik, hangisidir dedik. Film yıldızı arkadaşlar. Hem gece hem de yıldız görünebiliyor film yıldızları. Her an her yerde karşımıza çıkıyorlar bu film yıldızları.

Her yerde var film yıldızı. Olmadıkları yer yok. Haydar doğru cevap verdi. Onur doğru cevap verdi. Tamer doğru cevap verdi. Var mı gözümden kaçan başka? Birincilik şarkım çıktım diyor. Haydar çikolata muz bitti. Birincilik şarkı. Yok, sana birincilik şarkısı falan yok bugün Dündar. Abi biz renkliler diyoruz, değişikler diyoruz. Adam hala çikolata muz istiyor ya. Bu nedir ya? Yasin kardeşim, sana zahmet, Dündar'a bir tane işte en yakın süpermarketten bir tane muz alır mısın? Birincilik şarkısı olarak hediye olsun benden ya. Tamam mı? Bir tane muz. Hayır. Yani Yasin, bir tane muzu al, Dündar'a hediye et. Bugünün birincilik hediyesi ve şarkısı olsun. Benden, Ali Süzen'den. Chiquita. Markası da Chiquita olsun, tamam mı? Chiquita. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Gönder gönder yıldızlar gelsin. Hadi bakalım. Bugün yıldız istiyorum sizden. Emoji olarak yıldız istiyorum. Gönder gönder yıldızlar gelsin. Ben de izledim diyor. Koşmanız çok komikti diyor. Çok teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınız için. Kötü yorumlar da sıkıntı yok, yapabilirsiniz. Herkes beğenecek diye bir şey yok bu arada, onu da söyleyeyim. Selam. Oo, Turgut bende diyor kara lahana fidesi var diyor. İsteyen olursa verebilirim diyor. Kara lahana fidesi varmış arkadaşlar. Turgut almak isteyene hediye ediyor. Bilginiz olsun. Bahçe işiyle uğraşanlar varsa, bahçesi olanlar varsa. İzledik, izlettirdik kardeşim diyor. Haydar'a da çok geçmiş olsun dileklerini gönderiyor Şenol. Eyvallah Şenol.

Gönder gönder gelsin, süpersiniz. WhatsApp'ı yukarıdan aşağı komple yemyeşil yaptık da vallahi ikinci tura döndük. O kadar çok var. Süpersiniz. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birazdan İbrahim Elden sizlerle canlı canlı birlikte olacak. Sonrasında saat 13'te Özlem Ayral. Saat 19'da Akif Özcan. Saat 21'de Melih Şerit Viyana FM'de canlı canlı kulaklarınızın pasını silecek. Yarın bir saat yayında kalacağım arkadaşlar. Saat 7'den 8'e kadar yayında kalacağım. Sadece bir saat, saat 9'da terminim var, mahkemeye çıkacağım. Mahkeme terminimiz var. Gereksiz boş işlerle uğraşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Mecbur gideceğiz. Bilginiz olsun, yarın sabah saat 8'e kadar buradayım. Şimdi terminlerime baktım da. Onur Demet, Yıldız Hanım, Beytullah, Isparta'lı Ayşe, Gonca Hanım, Zuhal Abla, Haydar, Perihan Hanım, Melek Hanım, Şerife Küçük, Aynur Hanım, Murat abi, Ayten Hanım, Esin, Ahmet Yakup Duman, Emine abla, Bayram, Selma Hanım, Nesrin Hanım, 22. Viyana'dan Mehmet, Uğur Hacım, Aziz Başkan, Emine Yalçın, Tamer. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar.

Şerife müdüremize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Vay be, güzel bir yayın oldu. Çabucak bitiverdi bugün. Biraz önce saate baktım, 5 dakika kalmış dedim. Ne çabuk zaman geldi.

Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Efendim herkese günaydınlar. Bugün İbrahim Elden'i beklerken kimlerleyiz? Tabii ki ben Anıl Alan. Bugün açılışı ben yapmak istedim Viyana FM ailesine ve sevenlere. Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Ve ilk şarkı tabii ki kimin şarkısı? Anıl Alan nasılsın? Yarimle kalın. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Ve mikrofonu İbrahim Elden'e veriyorum.
1: Harikasın Anıl Alan. Ne güzel bir açılış yaptık ya. Sevgili dinleyenlerimiz, Kalamış'tayız. O kadar güzel bir an ki. Neden Anıl Alan'la giriş yaptık? Çünkü Anıl'ın bugün klip çekimi var.
0: Evet. Çok güzel bir şarkı çok yakında sizlerle buluşturuyorum.
1: Anıl Alan, çok güzel işler yapıyorsun. Evet. Ve biz de bugün klip çekimi için radyoda canlı yayında ilk şarkı senin şarkınla başlamak istedik. Çok da güzel bir şarkı. 90'ların şarkısıyla klip çekeceksin.
0: Evet, çok güzel bir şarkı, çok heyecanlı.
1: Ne güzel bir yer seçmişsin öyle.
0: Gülmekten konuşamıyorum sevgili dinleyiciler. Şu anda mikrofonu İbo'ya uzatıyorum. Hepinizi öpüyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili Anıl Alan. O zaman senden bir tane daha yok.
0: Hande Yener.

Hazır mısın? İstanbul! İstanbul'un en güzel mekanı Kalamış'tayız. Peyzaj Restoran'da bugün canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Özcanur, nasıl görünüyor ortam? Şahane, gerçekten. Bir BVS grubu, BVS ailesine, sevgili Bayram Bey, Vahit Bey ve Sinan Bey'e buradan sevgilerimizi iletelim. BVS ailesinin Peyzaj Restoran'ında Kalamış'tan bugün radyo canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin starları biliyorsunuz BVS grupta sahne almaya devam ediyor. Biz de bugün sevgili Anıl Alan'ın klibi için buluştuk. Çok güzel bir klip olacak. 90'ların çok sevilen ismiyle. Sürprizlere açık olun. İbrahim Elden yayında. Bence bizden bir tane daha yok ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ya günün en güzel şarkısı, İstanbul'un en güzel noktasından yayın yapıyoruz. Yanımda yatlar, denizin üstünde yayın yapıyorum. Dedim ya, her zaman radyo yayını dünyanın her yerinde yayın yapıyoruz. Bugün denizin üstünden yayın yapalım dedim. Sevgili Anıl Alan, Anıl'ın güzel klibi için buluştuk. Çok güzel bir şarkı geliyor. Birazdan burada çok güzel klip çekimi olacak ama ben radyo yayınımı gerçekleştiriyorum. Bu arada radyonun WhatsApp'ına hemen bir bakalım. Kimler bizi nerede dinliyor? Artı 43 660 130 19 79. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ortak yayındayız. Bu arada karasal frekanslarımızı sayalım. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Kanada'da 100.7, Londra'da 103.0. Bizleri Avusturya'nın tamamı, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da dinleyen tüm dinleyicilerimize, Türkiye'de Adana, Yanıyor Adana, Adana'da 95.5, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, Bolu ve Düzce 91.0. Ya tek tek saymayayım, çok frekans var ama sizler bizi hem dijitalde hem karasalda dinliyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor. Hadi o zaman herkesi bir WhatsApp'a bekleyelim. Gelmiş mesajlar ya. Ne kadar radyonun WhatsApp'ı var ya şu an yemyeşil. İyi ki varsınız. İbo bir fotoğraf at da görelim nerede denizin üstündesin demiş. Arkadaşlar birazdan size bir fotoğraf atacağım. Arkadaşlar benim yatı getirebilir misiniz ya? Ya bu yatta işte arkada yattığı yerde para ödüyorum ya. Yeni bir yat aldım da arkadaşlar. Size birazdan bir fotoğraf atacağım. Instagram'ıma bir bakabilir misiniz? İbrahim Elden nereden yayın yapıyor? Bir Instagram'a bir gelebilir misiniz? İbrahim Elden TV. Instagram'ı takiplerinizi bekliyoruz. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Bir hikayeye gelin lütfen.

Anılcığım böyle al. Sesli sanat. Özdenur'u da alalım. Abi Salim abi sen bu tarafa gel. Abi Salim mikrofon geldi. Sanatçımı uzat. Şöyle bunu sanatçı uzatayım. Canım benim. Özdenur. Canım benim. Solistimizi de şöyle bir güzel. Salim abi de bizi çek. Salim abi. Nasıl koordine ettim? Biliyor musun ses? Bakalım. Sen. Bakalım. Aa yok gelmiyor. Aa yok gelmiyor dur. Aa yok gelmiyor dur. Bir şey açabilir misin?

0: Ses 1-2, ses 1-2.
1: Evet,
0: 1,
1: şimdi
0: yok.
1: Geliyor. Hep bu Özdenur yüzünden.
0: Ses
1: 1-2. Vallahi billahi.
0: Sesim geliyor mu
1: gayet
0: şimdi?
1: Gayet güzel. Kulaklığı alabilir misin? Kulaklıktan kendini rahat duyabilirsin. Tamam. Seni de şöyle alalım. Evet, Özdenur.

0: kalite iyidir yani.
1: Aynen. Şimdi mesajlar da devam ediyor. Aynen, video başlayabilir. Alırız. Çok güzel görünüyorsunuz. Enerji harika. Manzarayı veren Avusturya, Almanya, Hollanda, tüm...
2: Siz çok güzel, çok keyif alırım ama sevgilim.

0: Çok şarkılar var tabii ki. Evet. Aşka Küstüm, Nasılsın Yarim gibi. Ciran'ı evet. okudun mesela. Ciran
1: Özledim
0: çok güzel.
1: Deli Gibi.
0: Özledim Deli Gibi, o da güzel.
1: Sonlanmış Aşk Hikayen.
0: Ne o güzel şarkılar var.
1: Tek sen varsın, seni acele...

0: biraz anlayış. Sen dün kucak dolusu sevgilerimi gönderip kocaman öpüyorum sizleri.
1: O zaman Viyana'da bir konser olsun değil mi artık?
0: Evet artık olsun yani. Bir konsere çıkmak istiyorum Viyana'da.
1: Kesinlikle. Özdenur da gelsin mi?
0: Gelsin tabii.

0: çekimindeyim. Ben de oyuncu olarak.
1: Kaç bölüm oynadın sen diziler Bilim falan?
0: Oynadım. Gelsin Ayber karakterini. Çarpıntıda Gamze
1: karakterini. O Sibel Selahattin kız.
0: Dizide benim Iron Man karakterim.
1: Tip bizi.
0: Tabii ki de.
1: Ya lütfen.
0: Her yerde.
1: Her önerdi. Evet, uğur getirir
0: ama
1: ya.
0: Ama öyle derler, birazcık uğurluymuşum.
1: İkizler bak görüyorsun değil mi? İkizler bak görüyorsun değil mi? Bak, sen var ya sen.
0: Tatlıdır arkadaşlar, çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlıdır arkadaşlar, çok tatlıdır arkadaşlar, çok
1: tatlısınız. İkizler enerjisi bölmez mi?
0: Kaçıyor deniz atlıyor.
1: Hangi şarkı? Salim abi, unutmayalım evin cast.
0: Ben hangi şarkıyı istiyorsam? Manifest hileli.
1: O İkizler Burcu'nun şarkısı mı?
0: Evet, çok seviyorum.
1: Ama önce Hüner Coşkuner evet. Olacak. Hangi şarkısıydı?
2: Seni acele görmem lazım.
0: Kimi?
1: Kimi göreceğim?
0: Kimi göreceksin?
2: Kimi göreceksin?
0: Aa, kim o? Vay, itiraf geldi şu an.
1: Kimi görmen lazım? Ben güneşte hiçbir şey göremiyorum ki şu an.
0: Dedikoduya döndü hemen. Hemen kimi görmen lazım?
1: Hüner Coşkuner, acele görmem lazım. Herhalde öyle yazınca çıkar. Abi ben göremiyorum ki şu anda. Sıfır görüntü. Aa, geldi. Hadi dinleyelim. Biz de bir çay kahve içelim.

0: güzel bir şarkı ya. Seni acele görmem lazım. Günün en güzel şarkısı. Sevgili Anıl'ın seçimiydi. Ben şunu şuraya almam lazım. Çünkü bu ışıktan bunu hiç göremiyorum. Nasıl yapacağız şimdi şunu? Şunu şöyle yapacağım. Şu an kulaklıktan geliyor mu ses?
1: Evet, geliyor.
0: Sesin nasıl geliyor?
1: Çok güzel.
0: Çok mütevazı. Çok güzel sesim var ya. Esin ablamız dinliyor bak. Esin abla Şenol abinin kıymetli eşi Viyana'dan. Bizim çok kıymetlimiz. 23. Viyana'dan. Esin ablamıza da bir selam yolla istersen.
1: Merhaba Esin abla. Nasılsın? İyi misin?
0: Sevgili Hasan abimiz Linz'den. Gerçi ben abi abla diyorum ama gerçekten saygıdan dolayı. Onları çok seviyorum. Normalde hepsi bizim yaşıtlarımız yani. Dostlarımız, yengemiz, ablamız. Hepsi bizim kıymetlimiz. Sümeyra diyor ki bayıldım diyor. Anıl'ın enerjisi çok iyiymiş. Viyana'ya mutlaka çağırın. Ama şöyle çağırın değil. Viyana'da bir etkinlik yapacağız. Sen tüm arkadaşlarını davet et. Biz vur patlasın çal oynasın.
1: Kesinlikle.
0: Özdenur seni çağırmıyoruz ama niye biliyor musun?
1: Neden?
0: Gelirsin diye.
1: Gelirim zaten. Çağırmasanız da gelirim biliyorsun.
0: Ya bir tanesin süpersin. Takılıyoruz ya.
1: Yok canım estağfurullah.
0: Artı 43-660-130-19-79. Salim abiyle aran nasıl?
1: Benim...
0: İyi mi?
1: Benim iyi canımız o ya. Yani canımızdır o
0: ya,
1: bizim.
0: Aynen.
1: Aa, severim.
0: Evin kast ya. Bu arada numarasının sonu 79'da biten dinleyicimiz. Bir isim alabilir miyim ya? Bazı isimler çünkü çıkmıyor. Arkadaşlarımız onları kaydedecek. Burada güneş olduğu için ben tableti elime almak zorunda kaldım. Nagihan Hollanda'dan Ayşe. Öpücük atmış
1: Hollanda'ya
0: bize.
1: Hollanda'ya öpücükler.
0: Gittim Hollanda'ya.
1: Sevgiler. Hollanda'ya gitmedim de Berlin'e gittim. Almanya'ya.
0: Almanya Berlin'e. Evet. Ben de Berlin'i çok severim.
1: Çok ben de bayılırım.
0: Geçen. Evet. İbrahim'cim bugün ortam çok iyiymiş ya. Beni de o denize atsanıza diyor.
1: Kübra. Hemen gelin.
0: Düsseldorf'tan Kübra'da bir dönem modellik yaptım demiş. Fotoğrafını da atmış. Ben mi güzelim Özdenur mu demiş.
1: Vallahi mı?
0: Ya tek gösterimlik yoksa gösteremiyorum sana. Kişisel verileri koruma kanunu var.
1: Tabii. Ama sen tabii ki de daha güzelsindir. Kadınlarımız hep çok güzel.
0: Gerçekten öyle ya. Salim abi diyor ki ortam çok iyi. Günaydın herkese. Ben de burada dinliyorum demiş. Ne güzel ya. Ferit abi yolda dinliyor yönetmenimiz. Teşekkürler.
1: Selamlar.
0: Orada reytinglerimiz bugün oran olarak çok iyi.
1: Çünkü ben varım.
0: Ya gerçekten.
1: Demiştim. Diyorum arkadaşlar.
0: Çünkü az önce... Sevgili Anıl şarkısını çalarken bence çok güzel bir klip olacak ya.
1: Evet. İzlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar.
0: Evet. Anıl Alan Müzik Instagram ve YouTube kanalından da takiplerinizi gönderebilirsiniz. Ben de iletişim danışmanı olarak Anıl'ın bütün işlerini takip ediyorum. Haberiniz olsun. Nedim abi Hainburg'dan. Çok güzel bir yer. Gittin mi Hainburg'a?
1: Gitmedim ama gitmek isterim. Ya ben zaten ülke gezmeyi çok seviyorum biliyorsun. İngiltere falan her yere gidiyorum.
0: Bak Viyana'dan Mustafa geldi. Benim dostum, iş insanı kendisi. Ticaretle uğraşıyor. Mustafa kesinlikle.
1: Babamın ismi Mustafa.
0: Aa çok selam. Mustafa'cığım selamlar. Bizi hemen davet ediyorsun. Anıl'ı, beni, Özdenur. Salim abi gelmesin ya.
1: Onun vizesi yok zaten boş.
0: Gelir gelir. Gel. O, kızdırma adam. Kızım adam oflu. Yemin ediyorum gider valla. Konsolosluktan adamını bulur yine.
1: Yapar.
0: Yapar valla.
1: Yapar yani.
0: Anıl Alan sen ben güzel orada bir klip çekelim.
1: Aa olur. Viyana çok güzel gitmeyi çok istiyorum. Tamam. Hemen Anıl Alan arkadan diyor ki ben de gelmek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Anıl, evet Anıl bak kadroyu bozmayalım. Tamam. Evet. Ben Anıl Alan sen patron.
1: Tamam.
0: Patron olmasa ben gelmem.
1: Zaten.
0: Değil mi? Anıl Alan sen olmasan olmaz. Patron
1: sen olmazsan hiçbir şey olmaz Anıl Alan.
0: Ali Süzen'e de sevgilerimizi iletelim. O da bizim Viyana'daki patronum. Allah'ım sağım solum patron dolu bugün.
1: Vallahi ya.
0: Vallahi ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah onları onlar da bana versin. Stuttgart'tan Nihal yengemiz. Ona da günaydın. Yine Stuttgart'tan sevgili Nuray Piercing. Southside Piercing. Piercing var mı sende?
1: Evet. Göbek.
0: Göbeğinde mi?
1: Göbek deliğinde.
0: Göbeğimde piercing var.
1: Göbeğimde piercing var.
0: Ne güzel ya. Geçen bana bir tane akupunktur yaptırdı kulağımın içine. Ses kısıklığı ve şey için. Diğeri neydi ya? Bir şey için de söylemeyeyim burada. Sana sonra söylerim.
1: Tamam.
0: Tam ikizler ya. Hemen de anladın. Ne anladın merak ettik. Anladığın şey değil canım. Kızım için fesat. Sevgili Kadriye hoş geldin. Arkadaşlar Kadriye Hanım'ı sonu 79. Kadriye'yi de kaydedelim lütfen artık. Kadıncağız yemin ediyorum valla hayattan soğudu.
1: Kadriye abla merhaba.
0: Kadriye Vallahi bizim canlarımız, arkadaşlarımız ya. Ben de hepinize selam yolluyorum diyor Esin Hanım. Çok teşekkürler kıymetli Şenol abinin eşi. Bizim değerli ailemiz. Artı 43 660 130 19 79. Biz bugün yayınımızı Peyzaj'dan gerçekleştiriyoruz. Peyzaj bir BVS grubun çok güzel bir yeri. Nasıl buldun Peyzaj? Yani ben çok büyük bir anım. Peyzaj'a gittim.
1: Biriymiş. Ben de bugün derin konulara giriyorum arkadaşlar. Bugün derin konulara Allah giriyorum.
0: Anısı var bende.
1: Abi, anısı var.
0: Hikayemiz burada başladı, burada bitmişti.
1: Güzel bir başlangıç.
0: Belki yeni başlangıçlarda Peyzaj'da başlar. Peyzaj'da başlar. Ne diyorsun? Kalitenin adresi. Kalitenin adresi. Anıl Alan, ne diyorsun bu duruma?
1: Klibinin başlangıcı
0: bu. Abi ben Pindirix'e güne başladım. Pindirix'e güne başladım. Ne diyorsun? Söyle söyle.

0: iyidir. Yatlara karşı. Kızlar gel. Ya ama nerede bu yat? Gelmedi. Gelmedi.
1: Langdon'un kankam var ya Viyana'da. Adam var ya Viyana'da. Zuhal abla kocasını gezdirmiyor Viyana'da. Niye biliyor musun? Viyana'da. Niye biliyor musun?
2: Çıklı.
0: Vay. Ya. Sun abla. Sahip çık. Boş ver.
1: O yüzden çatıdan indirmiyor.
0: En karması olana kaldı.
1: Çatı olma. Adam. Kızım çatı olmadan olur mu adam? Ekmek parası olmadan olur mu adam? Ekmek parası. Bu da var iyi. Bu da var.
0: İş istiyor. Yapması lazım.
1: Aynen iş yap. Pindirings. Aynen iş yap. Pindirings. Benim şimdi şu pindirings'i iç. Şuradan yüzü iç. Şuradan yüzerek artık. Şuradan kaderek artık.
0: Ya zaten bir enerji içeceği arıyordum. Yani gluteceği arıyordum. Yani glutensiz ve şişim. Yani ben hemen şişirmeyen. Ben hemen içince falan. İçince falan.
1: Öyle mi?
0: Şey için yiyeceğim.
1: Değil mi?
0: Artık yeni şeyim.
1: Drinks. Viyana'da in drinks. Viyana marketinde. Sen tatacağız tamam mı? Bir bin tatalım tamam mı? Bir bin tatalım. Bir bin tatını alalım. Bir bin alalım. Orada bir bin viyana gitti. Orada bir bin viyana gitmiş.
0: Böyle deyip durma. Bak böyle deyip durma. Viyana böyle deyip deyip durma. 1 Mayıs'ta tekrar alacağım arkadaşlar.
1: Senin doğum günün ne zamandı?
0: 20
1: Mayıs. Senin doğum günün ne zamandı?
0: 20
1: Mayıs. Senin doğum günün ne zamandı?
0: 29 Mayıs.
1: Ne zamandı?
0: 24 seviyorum. Kutlanmasını çok seviyorum. Kutlanmasını çok seviyorum. Kutlanmasını çok seviyorum. Kutlanmasını çok seviyorum. Kutlanmasını çok seviyorum.
1: Güzel olsun. Aa ne kadar güzel olsun. Aa, kutlayalım ya. Sen doğum gününü de kutlayalım ya. Sevgili evet. Arkadaş kutlayalım ya. Sevgili evet. Arkadaşımız. Bugün kıymetli dostlar İbrahim Elden yayında Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hollanda'ya bekleriz demiş sizi. Mustafa
0: kesinlikle
1: diyor. Mustafa diyor ki o kadar güzel bir yere gittin. O gittiğin yeri diyor sakın söyleme demiş. Viyana'da beni bir yere götürdü.
0: Ha.
1: Sana söyleyemem.
0: Ya ben de istiyorum.
1: İsteme.
0: İstiyorum. Ne demiş evren? İste vereyim Allah'ımıza.
1: Bak bu Mustafa şimdi gülücük atacak. İstememen lazım. Çok güzel bir yer. Çok özel bir yer.
0: Gerçekten.
1: Viyana'daki birçok kişi gitmemiştir. Bak Viyana'da yaşayan yani çok zengin var Viyana'da benim tanıdığım. O zenginler bile giremez oraya.
0: Hadi
1: belli
0: ya.
1: Bir rakam olması
0: arkadaşlar,
1: lazım.
0: Arkadaşlar bilen kişiye ödül. Bana söyleyin yazın masaba.
1: Ya mesela oranın zenginleri çok ultra zengin var. Zenginler var mesela Viyana'da. Ama adam o kadar para verip oraya girmez. Ama İbrahim Elden girdi.
0: Çünkü İbrahim Elden fark arkadaşlar.
1: Ya, ya bazı yerlerde paran da geçmez. Millet bunu bilmiyor ama.
0: Ama ben de Özünür Öztekin olarak bir farkımız var ona göre.
1: Tamam seni bavula koyduk götürüyoruz ya.
0: Ona göre.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde şekersiz ve glutensiz muhteşem içecek Pindrinks. Bin Tat süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı. 22. Viyana'da tam 2 şubemiz var. Hiçbir şey söyleme sensiz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz.
1: Radyo yayını devam ediyor. Kimler nerede bizleri dinliyor şöyle bir görelim bakalım. İstekler de var. Özdenur istekleri almaya devam ediyor.
2: Evet, bir vallahi şarkı isteğimiz var.
1: Evet sevgili, hemen isteklerini alacağım. Diyor ki İbrahimci, ben Pindrinks günde tam 4 kez içiyorum demiş. Sabah, öğlen, akşam, bir de gece. Müthişsin ya sevgili Duygu, çok teşekkürler. Bu arada sporcuymuş, fitness eğitmeni. Benim için çok iyi bir içecek, şekersiz ve glutensiz olması bana yetiyor. Bu arada yine sevgili Göktürk'ten İpek arkadaşımız var. Göktürk dinliyor. Göktürk'ün en havalı erkeği de burada. Anıl Alan. Şimdi bak İpek de, o da pilates hocasıymış. Allah'ım ne kadar güzel bugün fitness, pilates. Pilates yapıyor mu?
2: Yani ben boks ve futbol yaptım ya.
1: Boks mu?
2: Kickbox.
1: Özdenur, seni tanımak güzeldi canım. Baksana bu tatlı kızın arkasında sıkıntılanlar da var ya.
2: İkizler burcuyum diyorum, inanmıyorsunuz.
1: Şimdi WhatsApp numaramız +43 660 130 19 79. Arkadaşlar sesimiz nasıl geliyor? Sesimiz nasıl geliyor bir görebilir misiniz? Şöyle bir WhatsApp'ı bir doldurabilir misiniz? Sesimiz nasıl geliyor?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün çok havalı bir yerdeyiz. Denizin üstünden yayın yapıyoruz. Gerçekten hatta şöyle güzel bir de video çekeyim ya. Kendimi çekeyim. Salim abi ben hariç herkesi çekmiş burada Allah. Baktım videoda ben yokum.
1: Çok yakışıklısın ya, ondan bizi söndürme diye.
0: Değil mi? Çok yakışıklısın diyor ya. Şimdi sevgili dostlar, gelen mesajlarımızı paylaşıyoruz. Bugün harika bir klip çekimindeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Kalamış'tayız. Bugün denizin üstünden yayın yapıyoruz. Ve Viyana FM, Kuzey Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da ortak yayındayız. Bizleri Avusturya'da dinleyen tüm dostlarımıza da selam yollayalım. İşte manzaramız arkadaşlar. Manzaraya gel. Buralarda bir şey olsa kimsenin umurunda değil. Bugün yayınımızı, radyo yayınımızı denizin üstünden gerçekleştiriyoruz. Kalamış'tayız, peyzaj restoranttayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Avrupa'da ortak yayındayız, Türkiye'de ortak yayındayız, Kıbrıs ve dünyanın her yerinde. Bu arada Kanada frekansımız 100.7. Kanada biraz geriden geldiği için onlara iyi geceler dileyelim. Sevgilerimizi iletelim. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bu güzel şarkı tüm dinleyicilerimize darmağan olsun. Gelsin mi güzel bir şarkı?
1: Gelsin. Az sonra buradayız.
0: İsteklerde ne vardı? İsteklerde ne almıştık isteklerde?
1: Benim çok önemli bir insandan bir isteğim var. Anıl Alan söyledi.
0: Hangisi?
1: Bunu dinlemek istiyormuş. Şu an yayını bir yandan da izliyor. Büyük fanımız. En büyük fanımız Anıl Alan.
0: Sanatçımız hangi şarkısı?
1: Mustafa Sandal. Kadere bak.
0: Bakalım hemen.
1: Sen de derin konulardan giriyorsun be abi. Ne oluyor ya? Aşık mısın?
0: Bir saniye dur bakalım. Biz bu şarkıyı niye çalamıyoruz şu anda? Mustafa Sandal Kadere Bak.
1: Anıl Alan için.
0: Gelsin bakalım hadi. Şimdi kıymetli dostlar, radyonun sesini bir açalım. Bizi Viyana'da kimler dinliyor? Avusturya'da kimler dinliyor bir görelim. Ha, şimdi daha iyi oldu.
1: Evet.
0: Sesiniz çok güzel geliyor demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Esin abla diyor ki müthiş geliyor sesiniz. Gayet güzel bir radyo yayını. Teşekkürler. Hadi gelsin şarkı.

Sevgili dinleyenlerimiz, Deniz'in Üstünde canlı yayınımız devam ediyor. Ben İbrahim Elden, Avrupa Radyoları'nda ortak yayındayız. Hazır mısın Türkiye? Hazır mısın Avrupa? Peyzaj Restorant'tayız. Kalamış Marina. Çok güzel. Burada çok güzel hikayelerim var. Gerçekten harika bir hikayem burada başlamıştı ve burada bitti. Benim için yeni bir başlangıç belki bugün olur. İyi ki varsınız. Seviyorum. Kalamış Peyzaj.

Sevgili dinleyenlerimiz, Kalamış Peyzaj'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah İstanbul'un en prestijli restorantından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten denizin üstünde yayın yapmak çok havalıymış. Hep hayalimdi, dedim ki denizin üstünde de artık İbrahim El'den yayın yapmadım demez. Biliyorsunuz ki önümüzdeki günlerde de özel jetten yayın yapacağız. Çok sevdiğim bir iş dünyasının sevilen ismi, benim çok sevdiğim bir abim. İbrahim'cim dedi, özel uçağımda da yayın yapabilirsin dedi. Ben şimdi denizin üstünde yapıyorum. Bir de özel uçakta da yayın yapsak. Başka bir şey kaldı mı ya radyoda? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar vallahi süpersiniz. Kübra diyor ki Düsseldorf'tan selam. Salim abi, Evin Kast'tan ona da selamlar mesajını şimdi gördüm. Orada biraz dediğim gibi havada çok güzel şansımıza. İbrahim'cim hikayene baktım çok güzel demiş. Teşekkürler. Feride sağ olun. Ben de İkizler Burcu'yum demiş. İsveç'ten Alisa çok teşekkürler. Sadık geldi Viyana'dan. Hoş geldin Sadık. Sevgili Murat Erdatlı geldi. Murat abi ne yapıyorsun ya? Sensiz bir mesaj düşünemiyoruz yani. Teşekkürler. Yağmur geldi. Ortam çok iyiymiş İbocum ya. Bayıldık, bir akşam beni de yemeğe götürür müsün demiş Peyzaş'a. Yani çok özel biri olman lazım burada seninle yemek yemem için. Yani şu anlık öyle bir şey düşünmüyorum. Günaydın kanka, iyi yayınlar. Herkese selamlar diyor Murat Erdatlı, hoş geldin. Biraz mesajlar geç geliyor. Şu an sesim nasıl bilmiyorum. Murat abi bizi nerede dinliyorsun, yollarda mısın? Anıl Bey'e de çok selam demiş. Aynen iletiyorum. Evet, Ece Seçkin'le çok güzel bir hafta sonu geçirdi Gümülcün halkı Yunanistan'da. Sevgilerimizi iletelim. Biz de bu hafta sonu Yunanistan'da olacağız. Cumartesi günü Yunanistan'da Gümülcün'e de olacağım. Haberiniz olsun. Oradaki dinleyicilerimizle buluşacağım. Cumartesi günü Cengiz abinin malikanesinde, yazlığında buluşacağız. Mangal yapacakmış bana, sağ olsun. Yunanistan'daki dinleyicilerim 20 Haziran'da İbrahim El'den Yunanistan'da olacak. Sonra da Almanya'ya geçeceğim oradan.

0: +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Pindirings İbrahim Eldin'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindirings. Sen neredesin Özlenur ya? Maaşına zam, işine son. Sen böyle yaparsan...
1: Beni ne olur işten atma.
0: Nasıl buldun radyoculuğu? Oyunculuk gibi mi?
1: Ya çok beğendim. Yine konuşmak üzerine.
0: Sende bir değişiklik var kız bugün.
1: Ne gibi?
0: Bilmiyorum. Gözüme ayrı bir güzel geldin.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: Vallahi billahi ya.
1: Senin enerjindendir.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Süpersin. Yalan da olsa mutlu et bizi. İkizler öyle yapıyormuş.
1: Evet.
0: Yalan da olsa mutlu ediyormuş.
1: Nasıl? Ama mutlu ediyoruz ya sonuçta. Daha ne istiyorsun?
0: Yalanı gerçeği ne yapacaksın?
1: Pembe yalan arkadaşlar. Bu arada İkizler Burcu arkadaşa selam, duydum.
0: Değil mi?
1: İkizler çok büyük bir burç.
0: Ya gerçekten öyleymiş ya, baksana. Az önce ben de sabah paylaştım. Kova burçlarının en çok anlaştığı burçlardan biri de ikizler ve akreplermiş.
1: Evet.
0: İkizler, akrepler, bir de yengeçler. Evet. Ben şimdi rotamı bunlara çevirdim.
1: Biz... İkizler Burcu olanlar direkt WhatsApp hattına.
0: +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İkizler, akrep ve yengeç.
1: İkizler, akrepler ve yengeçler.
0: Gerçi ben tüm burçlarda böyle bir, tüm burçların üstünde bir hayat yaşadığım için kovalar, biliyorsun. Yükselen kovaya geçtim ben de.
1: Aa, benim yükselenim aslan. Ben kalkıp gidiyorum arkadaşlar.
0: Sen
1: ya,
0: kendini şuradan aşağı at, bak beni hiç uğraştırma.
1: Bir yüzüp geliyorum ben.
0: Vallahi sen bir yüz gel ya. Vallahi ne kahve ısmarlıyorsunuz, ne çay ısmarlıyorsunuz ya. Vallahi ya.
1: Cidden ya.
0: Abilerim de olmasa var ya, peyzajdaki abilerim olmasa siz... Vallahi billahi ya. Abi isim neydi? Ne abi? Oğuz abim olmasa yemin ediyorum yanmışım ya. Oğuz abim şimdi var ya, güzel bir, böyle şu manzarada güzel bir kahve gitmez mi?
1: Çok iyi gider.
0: Allah güzel.
1: 40 yıl hatırı da kitledin. Allah, yandık.
0: Yandık vallahi.
1: 40 yıl şimdi yaşa.
0: Şimdi cuma günü Özdenur çok özel bir yer. Söylemeyeceğim. 25 bin bakıma giriyor.
1: Ufak bir estetik diyelim arkadaşlar.
0: Estetik ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra bizi tanımazsın ha.
1: Tamamlıyoruz artık her şeyi.
0: Ondan sonra bakarız diyorsun.
1: Arkadaşlar zaten bu, biliyorsunuz, yeni ay var İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu artık değişecek, yenilenecek. Yepyeni bir insana dönüşüyoruz arkadaşlar.
0: Hadi bakalım. Şimdi bugün oyuncu ve model arkadaşımız sevgili Özdenur Öztekin miydi? Evet, arkadaşımızla çok güzel bir yayına konuk olarak bugün sevgili dinleyicilerimiz, klip çekimi için harika bir mekandayız, Kalamış'tayız. Bir gün böyle burada bir kahvaltı yapmak istiyorum tek başıma.
1: Ben deniz kenarında kahvaltıya bayılırım.
0: Vallahi.
1: En sevdiğim şey.
0: Sana gerçi bugün çikolatalı açma verdim.
1: İşte görün arkadaşlar, gerçek yüzünü.
0: Kandırdım onu, dedim.
1: Yayında böyle tatlı tatlı konuşuyor, bize neler yapıyor. Ah, bir bilseniz.
0: Anıl Alan olmasa ben yanmışım ya. Vallahi.
1: Anıl Alan.
0: Şimdi... Var mı güzel bir şarkı isteği?
1: Ya ben ama hileliği istemiştim, manifest.
0: Manifest'ten?
1: Manifest. Yapıyoruz kızlarımıza manifest.
0: Manifest hileli. Bu mu?
1: Evet, aç. Evet.
0: Hadi bakalım, bu güzel şarkıyla enerjimizi...
1: Benden bir... size gelsin.
0: Gelsin bakalım, tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkı armağan olsun. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Ben İbrahim Elden... Ve bugünün en güzel şarkılarından bir tanesi. İyi haftalar.

Sevgili dinleyenlerimiz, işte günün şarkısı geliyor. Gülşen. Ya çok seviyorsunuz. Yurtta Aşk, Cihan'da Aşk. Bu şarkının enerjisi çok güzel. Hadi bakalım WhatsApp'a bir gelebilir misiniz? Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Pindirings İbrahim Eldin'i sunuyor, şekersiz ve glutensiz. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde var. Tüm Türk marketlerine gidin. Bintat'ta var, diğer marketlerde var. İsmini sayamadım. Yani Viyana'daki tüm Türk marketlerine gittiğiniz zaman hemen içecek reyonuna gidiyorsunuz. Ben çilekliyi çok seviyorum. Bir tane bana alıyorsunuz, bir tane kendinize alıyorsunuz. Sadece bir tane değil, sepeti doldurun bence. Bugünlerde çünkü artık yaz geldi, soğuk için, bol bol Pindirings için. Sabah, öğlen, akşam. Ama ben şunu da istiyorum, arabalarda da Pindirings olsun lütfen. Evde, iş yerlerinde ve arabalarda Pindirings olsun. Pindirings İbrahim Eldin'in özel sponsoru. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da 2 şubeyle sizlere hizmet veriyor. Bintat Süpermarketleri Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Yeni şubeler de geliyor. Market zincirlerinin kralı be. Abi benim sponsorlarım çok üst düzey ya, maşallah. Allah nazarlardan saklasın Allah. Pindirings öyle kalite. Bintat öyle. Bu arada bana marka sponsor olmak isteyen bir kişiyi alabilirim. Bir tane yerim boşa çıktı. Bir kişi, sadece bir tane sponsor olmak isteyen bir kişiyi yaz boyunca 3 aylık çok özel bir fiyata sponsor alabilirim. Bilginiz olsun, sadece 3 aylık. Yani şöyle size söyleyeyim. Hani yaz kampanyası yaptım benim yayın için. İbrahim Elden'e sponsor olmak isteyenler hemen benimle iletişime geçsinler. Artı 43 660 130 1979 İbrahim Elden sponsor olmak istiyorum demeniz yeterli. Hani İbrahim Elden sana sponsor olmak istiyorum yazarsanız size 3 aylık çok özel bir fiyat vereceğim ama siz bile şaşıracaksınız yani.

Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha Guten Morgen, iyi sabahlar. Haftaya çok güzel başladık. Temiz hava, harika bir ambiyans. Trafikte olan, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha selam. Avrupa'nın en iyisi, bir numarası, en çok dinlenen radyo ödülüne sahip olan Viyana FM dış stüdyosundan, İstanbul Marina'dan sizlere günaydın diyorum bu sabah. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz ki Dünya Kupası için ilk maçımızda çok istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya geldik ama moralimizi bozmayalım. 20 Haziran'ın enerjisini üzerimizde bir hissedelim. İnşallah ikinci Uruguay'la mıydı maçımız bilmiyorum ama umarım iyi olacak, kazanırız. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi haftalar dileyelim. Senem çok sağ ol, Tarık abi. Taksicilerin kralı Murat abiye de günaydın diyen dinleyicilerimiz var. Murat abi bizim abimiz ya. Düşünen Adam heykeli İstanbul'da hangi bölgededir bunu sorar mısın demiş Suna. Düşünen Adam ne ya? Düşünen Adam heykeli nerede arkadaşlar, ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum Düşünen Adam. Tek Düşünen Adam varsa o da benim, çok düşünüyorum bu aralar. Ama artık bugün bir karar aldım. Yepyeni bir enerji, yepyeni bir heyecanla güne uyandık. Artık bazı alışkanlıklarımı artık yapmıyorum. Allah. Mesela artık çok fazla önemsemiyorum insanları. Çok fazla artık hassas davranmamaya çalışıyorum. Kim ne yapmış, ne hali varsa görsün modundayım. Vallahi eskiden her şeyi ince düşünüyordum. Karşımdaki insana çok önem veriyordum. Şimdi artık vallahi hiç bıraktım artık yani. Şu an sadece işime gücüme bakıyorum.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Teşekkürler Tarık Bey, çok sağ olun. Muhammed Ali, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı Bana Darma Eder Misin? Dilek Dilber ve Nagihan, çok sağ olun. Bakalım hemen şöyle. Sevgili Prenses Nagihan ben demiş. Ya çok teşekkür ediyorum ya. Sevgili patron çok teşekkürler, iyi ki varsın. Bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Allah'ım sevgili patron bana jestler de yaparmış bugün. Haftaya ne kadar güzel başladım. Vallahi Marina canlı yayında sesli mesaj atıyorum kendisine. Patron iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler, kesene bereket. Çok güzel. Patron bana vermiş. Ya göndermiş. Ya İstanbul'daki patronum ya. Ya bugün ne kadar şanslı bir günündeyim Allah'ıma şükür.

0: Viyana'da Ali Süzen, Kuzey Kıbrıs'ta Ahmet İkidereli, Yunanistan'da sevgili Cengiz Bodur, İstanbul'da İsmail Adıyaman, sevgili Cenk Sarıkaya, güzel dostlarıma, güzel şarkılar, sevgili Sinan Bey ve tüm ekibine de sevgilerimizi iletelim. Emekleri için çok teşekkürler. Peyzaj ailesi. Düsseldorf gezdireceğim İbocum. Ben seni gezdireceğim İbocum. Söz verdim sana. Söz verdim sana. Teşekkürler. Pindiringsiz bir teşekkürler. Pindiringsiz bir günü düşünemiyorum. Pindiringsiz bir günü düşünemiyorum diyor Gizem. Kitap okurken Pindirings içsem acaba kitabı hemen bitirir miyim demiş. Onu Anıl'a sormam lazım. Kitap okurken Anıl Alan, bir kitabı kaç saatte bitiriyorsun? Kaç günde? ...150 sayfalık kitabı bir saatte bitiririm diyor. Çok iyi ya. Bak bana diyor iki tane Pindirings ver, o kitabı diyor bir saatte bitiririm diyor. Pindirings, İbrahim Elde'nin resmi sponsoru. Şekersiz ve glutensiz muhteşem içecek Pindirings çok yakında İbrahim Elde'nin o özel sesiyle tüm dünyada aynı anda olacak. Türkiye ve Avrupa'da. Hey, Pindirings'e harika bir klip çekimi gelecek. Bu arada Türkiye'de de yeni yasal olan bir ulaşım, yani teknolojide bir numara olan aslında bir uygulamalı araç reklamlarını da çekeceğiz. Orada da seslendirmesini de ben yapacağım. Artık oradan kazanacağım parayla şöyle güzel bir tane kendime ne alsam ya? Ne alayım arkadaş? Ne alayım? Salim abi. G serisi alacağım. Mercedes'in G kasa. Benim hayalim. Allah inşallah o günleri de bana nasip eder, ama bana bir tane de şey lazım. Kapımı açan birisi lazım. Bana bir yardımcı lazım yani. Çünkü onun kapısı böyle iki ay açıldığı için ben açamam yani. Dışarıdan birisinin açması lazım. Özdenur, açar mısın kız kapımı? Bu da para ister sürekli. Diyecek her kapı açmaya 100 euro. Nasıl gezecek kız? Estetik yaptıracak. Para lazım. Şimdi sevgili Nuray ablam diyor ki Bakırköy'de demiş. Aa doğru ya. Düşünen adam heykeli. Ben şimdi anladım. Artı 43-660-130-19-79. Sonunda cevabın Bakırköy'de demiş. Sorunun cevabı. Ya bak bilmiyordum, biliyor musun? Bakırköy tarafında oturuyorum, Ataköy tarafında. Ha, düşünen adam, ben anlamadım. Düşünen adam heykeli deyince anlayamadım. Düşünen adam heykelini biliyor musun sen, Özdenur?
1: Şu an karşında duruyor düşünen kadın.
0: Ya düşünen kadın ya. Düşünen adam deyince ben dinleyicilerim anlayamadım. Düşünen adam nedir dedim ya. Bak Bakırköy'deymiş.
1: Bak düşündün.
0: Değil mi? Bak düşünen adam
1: evet, İbrahim. Karşımda Elden duruyor şu an arkadaşlar. Instagram'a hikaye atıyorum, izlersiniz.
0: Değil mi? Şimdi güzel bir... Salim abi, bizim de bir fotoğrafımızı çeksene şöyle. Hikayemizde paylaşalım, olur mu? Artı 43-660-130-19-79. Ya şu güzel sesinden bir şarkı söyle bize ya.
2: Tamam.
0: Vallahi ister misin?
2: Evet.
0: Ne, hangi şarkı?
2: Başlamamışız gibi.
0: Mikrofon alabilir miyiz?
2: Yaşamamış say gitsin. Herkes ikinci bir şansı hak eder, inan bana. İki kalp bir sevda ile yaşamak var can cana.
0: Allah Allah.
2: Gitme desem kalır mısın bir şans daha? Bunu sözünü hatırlayamadım.
0: Bir şarkı.
2: Sevgili dinleyiciler, o şarkının kısmını hatırlayamadım çünkü uzun yıllar önce ben o şarkıyı çıkarmıştım.
0: Çok güzel ya. Çok güzel. Sana mı ait?
2: Söz müzik Taner Demir altı.
0: Ha, Taner Demir.
2: Evet. Taner de benim arkadaşım, çok severim kendisine, buradan selamlarımı
0: iletiyorum. Ne güzel şarkı ya.
2: Evet, sonlanmış şarkı ki Anıl Alan'dan çalabilirsiniz onu.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Tamam. Kapanış şarkım olsun mu?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Anıl Alan sonlanmış aşk hikayesi.
0: Sonlanmış aşk hikayesi.
2: Evet, çok,
0: çok
2: güzel.
0: Çok güzel ya.
2: Evet. Şarkı
0: abi,
2: son, peki kim
0: biz,
2: verdi?
0: Biz
2: ben
0: bu
2: verdim.
0: Aşk hocam hikayesini sonlandıralım, yeniler başlasın. Abi birileri gitsin ki.
2: Elden, sen harika bir insansın. Sesin, enerjin, bayılıyorum sana ya. Tek kelimeyle.
0: Bir şey diyeceğim.
2: Seni sevmeyen ölsün.
0: Ya belki yaşasın, belki günün birinde o da sever ya.
2: Canım espri yapıyorum ama gerçekten çok güzel bir insansın.
0: Ölsün yani diyorsun ya.
2: Ölsün evet.
0: Seni sevmeyen diyor ölsün. Ya kalsın falan. Yok ölsün ya, gitsin.
2: İbocuğum ben bir şey paylaşmak istiyorum Viyana FM dinleyicilerini.
0: Tabii canım.
2: Şimdi sevgili dinleyiciler, Aynı zamanda ben hem ses sanatçısıyım hem sunucuyum ben de.
0: Evet, yıllardır şimdi, ekranlardaydın.
2: Evet, Beyaz TV sunucusu özellikle.
0: Biraz yaklaştırabilir misin?
2: Şimdi benim İbrahim Bey ile ilgili bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Şimdi
0: çok resmi olduk İbrahim Bey falan.
2: Şimdi şöyle şimdi ben yani radyoculardan en çok yani ses tonu, konuşma, şive iki kişiyi beğeniyorum. Duygu Hanım soy adını bilmiyorum. Süper FM'deydi.
0: Şu an Radyo 45'likte.
2: Duygu Hanım ve İbrahim Elden.
0: Evet.
2: Hepsini yürekten kutluyorum ama İbo da benim canım, benim arkadaşım. Kendisini çok seviyorum. Kimse İbo'nun yerini tutamaz. İbo candır, gerisi heyecandır.
0: Ya beni bitirdin ya. Bravo. Büyük alkışlar. Öyle, öyle. İyi ki varsın.
2: Teşekkür ederim canım.
0: Günün
2: çok
0: güzel
2: sağ olasın.
0: Geçsin.
2: Çok
0: klibin güzel olsun inşallah.
2: Ben yavaş yavaş üstümü giyineyim o zaman, makyajımı yapayım.
0: Aynen sen rahat bir şeyler, sen rahat bir şeyler giyin, devam edin. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.
2: Ben teşekkür ederim canım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese mutlu. Hepinize mutlu günleriniz olsun inşallah.
0: Süpersin.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın. Anıl Alan Müzik Instagram takiplerinizi de bekliyoruz. Teşekkürler. Özdenur, nasıl buldun Anıl'ı?
1: Anıl Bey zaten mükemmel bir insan. Enerjisi bomba gibi. Ve bana fal bakacak.
0: Bana bakmayacak mı?
1: Hayır.
0: Ben de istiyorum. Bak bak kahve. Bak, kahve.
1: Valla ben önce ben.
0: Bir şey söyleyeyim. Dur fondip yapayım dur.
1: Hayır, önce ben. Ya benim...
2: Efendim, herkese tekrardan merhabalar. İbrahim'e bugün bir fal bakacağım. Onu kesinlikle evlendirmem lazım.
0: Evlendireceğim mi beni?
2: Evet, bugün sana fal bakacağım, evlendireceğim seni.
0: Hadi bakalım. Ama bak.
1: Oyuncu yap beni de.
0: Bu kızın elinden tutalım ya.
2: Ama İbocuma şöyle güzel bir düğün yapalım. Şöyle güzel bir kız.
0: Acaba düğünümü nerede yapayım? Burada mı yapayım? Denizin üstünde. Bak yatlar da var burada.
2: Burada da olabilir. Göktürk'te de olabilir. Göktürk'te de çok güzel yerler var.
0: Vallahi.
2: Evet. Sen en güzel
0: para yerlere, vermeyeyim diye düşündüm.
2: En kaliteli yerlere layık bir
0: para
2: insansın.
0: Para vermeyeyim dedim, o yüzden burayı dedim.
2: Göktürk'e gelirsen oraya da para vermezsin.
0: Valla.
2: Biz varız orada.
0: Ya işte bak, beni şu an kalbimi nasıl kazandın biliyor musun? Şu an evet. Bak 50 bin euro cepte. Allah bin bereket versin. Şu an bir düğün.
2: Biz İbo ile her hafta görüşürüz. Mutlaka kurt kemerine gideriz. Ormanda yürüyüş yaparız, gezeriz, yemeğimizi yeriz. Daha sonra... orman yürüyüşlerine.
0: Ferit abimiz de gelmiş.
2: Gelmiş mi Ferit abi? O zaman sizlere iyi günler diliyorum.
0: Canlı yayındayız şu anda. Hemen Ferit abiyle ilgileniyoruz, bir saniye.

0: Özdenur, şimdi Doğu kültüründe birisiyle evlenmek çok ağır bedeller ödüyor kişi. Geçen Hakkari'deydim, tamam, oradan Şırnak'a geçtim. Genç kızlarımıza dedim ki ya siz, ya dedi İbrahim dedi, biz dedi bugün evet desek dedi, karşı taraf bize bir kilo altın vermesi lazım.
1: Öyle.
0: Şaka mısın dedim ya, bir kilo altınım olsa seninle niye evleniyorum?
1: Aa.
0: Bir kilo altın ne demek biliyor musun? 7 milyon yapıyor şu anda.
1: Hak ediyoruz.
0: Değil mi?
1: Evet. Şimdi benim ailem de dinliyor zaten, hemen yazdım onları, dinleyin. Arkadaşlar bu arada ilk yayın.
0: Ailem.
1: Konu ciddiye gidiyor. Evet. Ailem, yengemle ablama söyledim. Yengemin bir şarkı isteği var bu arada.
0: Nedir? Yengemizi hemen yollayalım.
1: Tarkan'dan Sen Başkasın. Selam söylüyorum size buradan, çok çok öpüyorum sizi. Şu an yeğenimle uğraşırken yeğenimin en
0: Tarkan,
1: sevdiği şarkı.
0: Tarkan Sen Başkasın.
1: Evet.
0: Sen mesajı oku ya. Ben Tarkan'a söyledim sen başkasın. Sana evet. Demedim yani hemen bu da.
1: Ay ben de üzerime alındım ya.
0: Yemin ediyorum. Ben Tarkan'dan bahsediyorum.
1: Ben de başkayım ama. İkizler burcuyum ya.
0: Aynen.
1: Bugün ikizler burcuna
0: öve öve. Sen bugün ikizlerden yola çıktın, hadi hayırlısı.
1: Ne doğum ayımız kutlu olsun yani sonuçta. Mayıs, Haziran.
0: Çok iyi. Bak geldim şarkı.
1: Evet. Size gelsin.
0: Yengen dinliyor.
1: Başka? Evet, ablam.
0: Ablan da dinliyor. Ne kadar güzel.
1: Evet, öpüyorum sizi.
0: Kocaman öpüyor. İsimleri yok mu? Söylemeyeceğim.
1: Gözde ablamın ismi, yengemin ismi Hikmet.
0: Tamam. Çok selam yengemize ve kıymetli ablana. Günün şarkısı da armağan olsun.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, günün şarkısı ard arda Tarkan'la devam edelim. Ben burada aynı zamanda Tarkan'la da çalışıyorum. Kulis bölümünde çok da güzel eğleniyoruz. Vallahi gerçekten İbo'mu sevmeyen ölsün demiş. Gördün değil mi? Bak Nuray ablam diyor ki İbo'cumu sevmeyen ölsün demiş.
1: İnsanlar seni çok seviyor vallahi.
0: Vallahi baksana ne kadar güzel mesajlar geliyor. Stuttgart, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye ve Avrupa'da şu anda ortak yayındayız.
1: Herkese çok selamlar.
0: Çok selam. Yengen ne yazmış?
1: Aa, yengem şu an diyor ki Hande Yener iki deli, bir de ablam da bunu istemişti. Ablamla yengeme de yollayayım. Ben bütün sülaleme yolluyorum. Gelin gelin.
0: Bugün size çalıştık
1: çıkın,
0: zaten.
1: Çıkın çıkın gelin. Sülale büyük.
0: Hande Yener iki deli bir araya gelmemeliydik. Baksana mesajlarda diyor ki abi diyor güzel bir insan olsun 10 kilo borcum olsun demiş.
1: Sonra çok haklısın.
0: Ödeyemeyince ne olacak?
1: Çok haklısın. Kim dediyse çok çok katılıyorum. Çok doğru.
0: Ya bırak bu işleri ya.
1: Yo, çok
0: kızım
1: haklı.
0: Benim dilim yandı ya şu anda. Hayatta şu an var ya. Ay şu an bir tane yatım kalmış elimde, onu da veremem.
1: Ay çok doğru. O da gelmiyor zaten.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler aramızda bir görebilir miyiz? Kimler radyomuzu dinliyor bir görebilir miyiz mesajda?

0: Ya sen bizle kafa mı buluyorsun ya bugün? Var ya, yemin ediyorum. Özdenur, hazır mısın?
1: Evet.
0: Nasıl, radyoculuğu beğendin mi?
1: Çok sevdim. Artık her gün arkadaşlar, saat kaçtı bilmiyorum ama
0: sabah 10'da. Sabah 10-12.
1: Of, erken kalkmayı hiç sevmiyorum.
0: Ya yapacak bir şey yok ya. İkizler öyle. Şimdi çarşamba günü güzel bir çekim yapacağız Özdenur'la. Bant
1: evet.
0: Çekimi. Sonra onu ben sosyal medyada paylaşacağım. Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Var ya, yemin ediyorum.
1: Patladık, tamam.
0: Gerçekten,
1: artık tamamen ünlü oldum ya, of.
0: Zaten ünlüydün, daha çok
1: evet.
0: Plus olacak. Bizim dublaj okulundan Zeynep geldi. Hoş geldin sevgili Zeynep. Dublajdan diyorum, özür diliyorum. Fotoğraf akademisinden. Bizde 18 tane akademi var. Oyunculuk, tiyatro, dublaj, seslendirme. Birçok alanda var. Sinemada da var. Zeynep de bizim öğrencilerimizden. Ona da bir günaydın diyelim.
1: Günaydın.
0: Aylin de ikizlermiş. Diyor ki ikizlerin en çok iki tane özelliğini saysın demiş.
1: Ya birincisi arkadaşlar. Bak, biz
0: arkadaşlarım ve ailen ona göre.
1: Ya biz dengesiziz. Benim ablam da ikizler burcu bu arada.
0: O da mı dengesiz?
1: Evet, biz dengesiziz. Yani ben sabah beyazı seviyorsam akşam siyahı sevip beyazı sevmeyebilirim. Yani bir de ikincisi arkadaşlar, enerjimiz çok yüksek. Yani biz mesela bir insandan enerji alamıyorsak o insanın yanında dibe çöküyoruz. Ama enerjimiz uyuşuyorsa bizden iyisi yok. Enerjiye göre yaşıyoruz.
0: Peki Ferit abiyi seviyor musun?
1: Evet.
0: Abim nasılsın? Bir mikrofon alabilir miyiz? Canlı canlı. Ya Ferit abi nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Şimdi abi seni şöyle alalım aynen. Hatta kısa da bir böyle bir anı kalsın. Çünkü Ferit abi çok önemli bir yönetmenimiz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Kulaklığı yardımcı olursan Özdenur. Bak nasıl kendini aldı mı yerinden, nasıl bıraktı, kulaklığı attı, mikrofonu fırlattı.
2: Atar tabii, haklı.
0: Kız biraz ilgilen benim yakışıklı abimle. Allah Allah. Ferit. Abi nasılsın, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi spontane oldu. Biz spontane olan her şeyi severiz abi.
2: Harika.
0: Benim bir hayalim vardı. Dedim ki denizin üstünde bir radyo yayını yapmak istiyorum. Peyzaj ailesine çok teşekkürler. Nasıl buldun abi ortamı?
2: Vallahi biz de o aileye çok teşekkür ederiz. Harika bir yer.
0: Bugün Anıl Alan'ın klibi için buluştuk.
2: Çok da güzel bir klip olacak. Çok da güzel bir şarkı olmuş. İnşallah Ferda Bey de Anıl da çok mutlu olurlar bu konuda.
0: İnşallah.
2: Dinleyicilere harika bir şarkı geliyor diyebilirim.
0: Abi birçok sanatçıyla çalıştın. Yılların yönetmenisin. Yani çok sayıda klibin var. Ben sizin gibi değerleri çok seviyorum. Çünkü hep biz izlediğimiz kliplerde bir arka plan var, mutfak var. Şimdi klibi izliyoruz, oynuyoruz ama saatlerini alan kliplerin var. Bir saatlik olan kliplerin var. Üç günlük kliplerin var. Abi en uzun klibin, merakımdan soruyorum. En uzun çektiğin klip.
2: Ya şimdi artık şöyle.
0: Son teknolojiyle çekiyorsun bu arada.
2: Son teknolojiyle çektiğimiz için eskiden zordu bu işler. 16 ve 35 milimetre yapardık. Şimdi artık dijitale döndüğü için planını programını ona göre yaparsan klip 5 dakikada da biter.
0: Değil mi abi?
2: Yani
0: her şey hazır
2: plan
0: olunca.
2: Plan sekans çekersin. Her şey çok güzel olur. Yerine oturur ve biter o kare. Ama tabii ki çok uzun saatler yaptığımız klipler de var. O da daha çok sağ olsun bayan sanatçılarımız bizleri. Sağ olsunlar. Saçımız, makyajımız, kostümümüz. Ancak 2 saatte çıkabiliyorlar. Yani bir kostüm değiştirmek bile bizim için o kadar zor oluyor ki hanımefendilerde. Ama bazıları da o kadar hızlı ki anlatamam. Hepsine buradan ayrı ayrı saygılarımı iletiyorum.
0: Abi Instagram'ını paylaşır mısın?
2: Ferit ÇTNK'ye, yani Çetin Kaya'nın kısaltılmışı.
0: Çok selamlar. Bence bir önümüzdeki günler, benim şimdi bir sponsorum var. Pindrinks, enerji içeceği. Bence Viyana'da Pindrinks'i çekelim abi. Ne dersin?
2: Gidip Viyana'ya Pindrinks'i
0: gidelim
2: çekelim
0: ya.
2: Abi.
0: Ya bence Pindrinks'in değerli yetkilileri kesinlikle Ferit abimle bizi Viyana'da ağırlayın. Güzel klibimizi çekelim. Bu güzel enerjik, güzel bir de klip olacağını hissediyorum. Ferit
2: harika
0: abinin olduğu her yerde.
2: Vallahi harika bir gün.
0: Her şey yolunda mı abi?
2: Her şey çok güzel. Anıl'ın da enerjisi çok güzel. Ferda Bey de enerjisi çok yüksek.
0: Evet.
2: Bekliyoruz.
0: İnşallah.
2: Büyük ihtimalle öyle bomba gibi patlayacak.
0: Süper bir klip bizi bekliyor.
2: Harika bir gün bizi bekliyor. Şimdiden herkese iyi dinlemeler diyorum. Kolay gelsin.
0: Sevgili kıymetli yönetmenimiz Ferit Çetinkaya. Muhteşem insan. İşte bu şarkı sizler için. Hazır mıyız?

güzel bir şarkı ya. Tan, biliyorsunuz ki Tüpraş stadını yıktı gerçekten iki gün boyunca. Muhteşem bir enerjisiyle. Peki, radyo yayınımız devam ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Çok teşekkürler Pindrinks ailesine. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler Viyana'da. 22. Viyana'da açılış harika geçti Cuma günü. 22. Viyana'da iki şubesi var Bintat süpermarketin. Hayırlı işler, bereketli olsun, bol kazançlar olsun. Bintat süpermarketlerine gittiğiniz zaman içecek reyonuna mutlaka uğrayın. Çünkü orada Pindrinks'ler var. Pindrinks'lerden bir kendinize, bir sevdiklerinize, bir çocuğunuza ya da iki tane size, bir tane ufaklığa böyle güzel sepeti doldurun. Pindrinks içmeden güne başlamayın. Çünkü şekersiz ve glutensiz muhteşem bir içecek. Harika enerji veriyor Pindrinks. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Bintat süpermarketlerine katkılarından dolayı teşekkürler. İyi ki varsın Bintat. Korneyabuk şubesinden sonra 22. Viyana'ya 2 şube birden açtı. Tabii ki açılış oldu birincisi. 2 tane şubesi var 22. Viyana'da. Yeni şubeler geliyor. Beni çok heyecanlandıran bir bölge var. Benim Avusturya'da en çok sevdiğim, hakikaten çok beğendiğim bir bölgede de çok yakında şube geliyor. Yani Bintat süpermarketleri, Şeref Bey'i ve tüm emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı işler, bereketli olsun. Artık ben gidiyorum. Bugün Peyzaj Restorant'tan yayınımızı gerçekleştirdik. İstanbul'un incisi, denizin üstünden bugün yayınımızı gerçekleştirdik. Hoşça kalın, sizi seviyorum. Instagram adresim İbrahim Elden TV.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. İsviçre demiryolu hattı yenileniyor. Avusturya-İsviçre demiryolu hattı kapsamlı modernizasyon çalışmaları nedeniyle 14 Haziran'dan itibaren 4 ay tamamen ulaşıma kapanacak. Çalışmalar süresince yolcu taşımacılığı otobüslerle sağlanacak olup uluslararası tren seferleri alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Köprülerin onarılacağı, altyapının yenileneceği ve engelsiz yeni durakların inşa edileceği proje sayesinde hattın daha çok güvenli, hızlı ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Avusturya ordusunda bütçe alarmı. Avusturya ordusunun yeniden yapılanma planında 12,6 milyar euroluk finansman açığı olduğu açıklandı. Savunma raporuna göre mevcut bütçe hedeflenen modernizasyon için yetersiz kalıyor. Özellikle 2027'den itibaren bütçe açığının büyümesi bekleniyor. Yetkililer finansman ve personel eksikliği nedeniyle planların gecikebileceği uyarısında bulundu. İstihdam sürüyor ama gelecek kaygılı. Vorarlberg eyaletinin en büyük şirketleri son 6 yılda toplam 1251 yeni istihdam sağlasa da artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle iş dünyasında kaygı yaşanıyor. Sanayi temsilcilikleri yüksek işçilik giderlerinin rekabet gücünü zayıflattığını belirtiyor. Uzmanlarsa işsizlikte yıl genelinde artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Online dolandırıcılık tuzağı. Bir kadın sanal görevler karşılığında komisyon kazanma vaadiyle girdiği online platformda büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Sahtekar paylarına inandırılarak yurt dışı hesaplarına defalarca para transferi yapan mağdur, sistem hatası bahanesiyle kendisinden tekrar para istenince dolandırıldığını anladı. Olayı polise bildiren kadın on binlerce euro kaybetti. Acil durum ekiplerini engelleyenlere ağır ceza. Acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, olay yerinde kalabalık oluşturan veya kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür ihlaller için para cezaları %50 yükseltilecek ve 750 euroya kadar çıkabilecek. Düzenlemenin acil ekiplerin görevini daha hızlı ve güvenli yapmasını amaçladığını belirtti. 19 aylık bebek uyuşturucu yuttu. Viyana'nın 21. bölgesinde 23 yaşındaki bir babanın ihmali sonucu 19 aylık kızı evde bulunan uyuşturucu maddeleri yuttu. Sabah fenalaşan bebek hastaneye kaldırılırken yapılan testlerde çeşitli uyuşturucu maddelere rastlandı. 23 yaşındaki baba ihmal gerekçesiyle mahkeme tarafından 5 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Feci kazada 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Lindabrun kasabası yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hızlı gittiği düşünülen genç sürücü virajda kontrolü kaybederek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpışmanın ardından alev aldı. Görgü tanıklarının hızlı müdahalesiyle yanan araçtan kurtarılan yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Polis kontrolünden kaçış ölümle bitti. Kerten eyaletinde polisten kaçan 22 yaşındaki sürücü trafik kazasında yaşamını yitirdi. Polis kontrolünden kaçmaya çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç devrilerek alev alırken ağır yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da serin bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 12 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin yenilgisini manşetten duyurdular. Avusturya basınında Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aldığı 2-0'lık Avustralya yenilgisi geniş yankı uyandırdı. Avustralya, Türkiye'nin üstün oyununa rağmen bulduğu fırsatları değerlendirerek sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı başardı. Birçok medya kuruluşu sonucu sürpriz, şok ve sansasyon olarak değerlendirdi. ORF, Avustralya Türkiye'ye haddini bildirdi. OE24, Dünya Kupası'nda mucize, Avustralya Türkiye'yi şoke etti. Heute, dev Dünya Kupası sürprizi, GAK yıldızı Avustralya ile Türkiye'yi şoke etti. Kron, Sokeros, Boğaz'ın çocuklarını şoke etti. Dünya Kupası'nda büyük sansasyon. Courier, D grubunda sürpriz. Avustralya Türkiye'yi şoke etti. Türkiye milli takımı D grubunun ikinci maçında Paraguay karşısında puan arayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Okay.

Takvim yaprağımız 15 Haziran 2026'yı gösteriyor. Duyduğunuz üzere Haziran'ı da ortaladık. Allah Allah. Düşünüyoruz, gülüyoruz, keyfe keder. Biz böyle... FM artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda olduğu gibi bu programda da o güzel o sıcacık mesajlarınızı elbette bekliyorum.

0: Programımızın sponsorlarına teşekkürle başlıyorum. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve tabii ki Pindrinks, sağlıklı içeceğimiz. Şöyle alayım Pindrinks'imi de. Hatta bir yudum alayım, böyle etkilenin. Çok güzel. Beyaz şeftalili. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra şöyle bir bakayım kimlerin mesajları var. Bir merhaba demek istiyorum herkese teker teker. Efendim, Ispartalı Ayşe. Bir dakika, daha aşağıda Tamer'in mesajı var. Tamer bizlerle, Ayten bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle. Cevat noktasını koymuş. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Cevat. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Evet, Suat bizlerle birlikte bir fotoğraf göndermiş. En sevdiğim fotoğraf. Özlem Ayral keyfek eder. Dijital ekranda anladığım kadarıyla Suat seyir halinde. Güzel mesafelerin olsun. Evet sevgili Derya bizlerle birlikte. Derya'cığım merhaba. Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar hoş geldin güzel sesli kadın. Özellikle mesajın içine girdim. Çünkü gerçekten Derya'yı uzun zamandır görmüyorum. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya'cığım inşallah sen de iyisindir. Hoş geldin. Sen bana hoş geldin demişsin. Ben de sana hoş geldin diyorum. Hoş gördüm. İyiyiz, iyiyiz. Hepimiz iyiyiz değil mi? Herkes adına konuşabilirim ben. Ben sesindeyim. Huzur bulmaya geldim. İyi yayınlar canım. Öptüm çok demişsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki bizlerle birliktesin. Evet, Fırtına Mehmet bizlerle. Zuhal'in sesli mesajını görüyorum. Mustafa Çetin bizlerle birlikte. Ve Burdurlu Mehmet bizlerle birlikte. Selamlar Özlem Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin demiş mesajında. Teşekkür ediyorum Mehmet. Seni de böyle arada gördüğüm için çok mutlu oluyorum. Ve Yalçın Emine iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Oo, öpücükler falan da var. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına. Ben de seni öpüyorum. Erdatlı babam bizlerle birlikte. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Hayırlı haftalar, herkese selamlar, saygılar demiş. Eyvallah babacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Esin bizlerle birlikte. Ve bir noktada 8215'ten geldi. Kim? Hala ismini kaydetmemişiz. Ha, Selim, Selim. Bizim Selim ya. Selim, iyi çalışmalar. Nokta için teşekkürler.

etme karış. Evet efendim, mesajlarınızdan geçmeden önce heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası'nda Türkiye ne yazık ki böyle ilk maçında yüzümüzü güldürmedi ama biz yine arkasındayız. Yine heyecanla diğer maçları takip ediyoruz, bırakmıyoruz. İpin ucunu bırakmıyoruz arkadaşlar. Ancak ikinci maç zannediyorum, hiç anlamam futboldan ama önemli bir maç. Çünkü Cuma günü eğer Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı yenerse ve Türkiye milli takımı da Paraguay'a yenilirse üçüncü maçı göremeyebiliriz. Bu yüzden bugün ne için dua ediyoruz? Diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri bir yenilsin önce. Önce ona dua ediyoruz. Avustralya'ya bir yenilsin arkadaş. Herkes bir dua etsin. Sonrasında da milli takımımız için dua ediyoruz. Üçüncü maçı da görmek istiyoruz ama, değil mi?

Evet, Mustafa Çatalkaya ve aleyküm selam diyorum. Selamun aleyküm abla, iyi yayınlar. Ben de buradayım, ben de dinliyorum. İyi dinlemeler Mustafa. Bu arada YouTube Hayat Takıl Bana kanalında da canlı yayınımız orada da var. Ve Şükran'ın mesajını görüyorum. Kucak dolusu sevgi ve selam sevgili Özlem Aylal demiş. El sallıyorum Şükran'cığım.

Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim hoş geldin. Yeni bir haftadan herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Nasılsın mı desem? Ne arıyorsun mu desem? Her şeyden önce çok iyiyim bir kere. Acayip iyiyim. Valla çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Güzel haberlerle taçlanan, böyle benim içimi kıpır kıpır yapan bir hafta sonundan çıktım. O yüzden bomba gibiyim. Elhamdülillah.

Sıradaki eser gönlümün prensesi Güney Hanım'a gelsin saygılar demiş Temel. Ve günün sözünü paylaşmış. Şöyle günün sözünde esere birazcık sesini kısalım. Açacağım ama açacağım. Önceleri şehirler büyük, insanlar küçüktü. Şimdi ise şehirler küçük, insanlar büyük, hiçbir yere sığamaz olduk. Wow! Kendi kaleminden.

Taner'cim, bunu yazarken ne hissettin? Böyle küçücük bir açıklama istiyorum. Çünkü şehirler küçük derken orada bir metafor yaptığını düşünüyorum. Fiziksel büyüklük değil bu, anladığım kadarıyla. Bir senin hislerine kulak vermek istiyorum. Bir okumak istiyorum. Yazar mısın? Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar. Aytencim. Herkes 7'den 70'e. Merhaba. 7'den

Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam Aytencim. Nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Acayip iyiyim. Allah'ım yarabbim, o kadar iyiyim ki. Bugün böyle maşallah diyeyim bak. Maşallah diyeyim. Nazar değmesin. Çok da söyleyemiyorum. Biraz fazla iş var beni soracak olursan. O yüzden mesajımı kısa tutuyorum. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni öpüyorum. Allah kolaylık versin. Çalışan demir paslanmaz.

Dün genç bir arkadaşla tanıştım. Batuhan'ın arkadaşı. Sevgili Sercan'a da dinlemiyor ama hisseder. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biraz muhabbet ettik kendisiyle. Şöyle bir şey dedi bana. Ne iş yapıyorsun dedim. Elektrik teknikeriymiş. İşimi çok seviyorum dedi. İnanılmaz çok seviyorum ama dedi. Ama aması ne? İnsanlarla anlaşamıyorum dedi. İşimden soğutacaklar diyor. Ödüm kopuyor dedi. Yani sadece işi sevmek de yetmiyor arkadaşlar. Çalıştığınız insanlar da önemli tabii ki. Ve ben de ona dedim ki madem işini çok seviyorsun o zaman herkesi böyle görme. Onlar hayal et. Ne ara bu kadar insan sevmez hale geldik biz ya?

Spartalı Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özümer Allah keyfek eder zamanı yayında. Pazartesinin üzerine bir fincan kahve, iki kaşık neşe ve bolca güzel ses eklenmiştir. Mikrofonun başında sesiyle pazartesiyi cuma sandırabilecek kadın. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Cumartesi süslü cumartesi ya. Yani ben öyle diyorum. Cumartesiye süslü cumartesi diyorum. O yüzden valla evet, pazartesiyi cuma sanabilirsiniz. Bir de not var mesajında. Not: doktorunuza danışmanıza gerek yok. Ses terapisi ücretsizdir.

0: Şöyle kısacık bir es vereceğim çalışmaya. Zuhal'in sesini duymak istiyorum. Zuhal'cim, söz sende, merhaba.
1: Merhaba, merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi.
0: Teşekkür
1: hoş
0: ederim.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım.
0: Sen
1: Sana
0: de hoş
1: sarıldım,
0: geldin.
1: kocaman
0: Ben de sana
1: öpüyorum.
0: sarılıyorum şu
1: Sana
0: anda.
1: ve bizlere güzel bir yayın akışı
0: Güzel
1: diliyorum.
0: olacak tabii ki.
1: Herkese mutlu, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum
0: İnşallah.
1: ablacığım. Görüşmek
0: Amin diyorum.
1: üzere.
0: Güzel olmaması için bir sebep yok. Ben varım, siz varsınız. Daha ne olsun?

Efendim Karadeniz'e çıkıyorsunuz, başka bir renk. Ege'ye iniyorsunuz hocam. Ege'ye gidiyorsunuz, bambaşka bir harmoni. Orta Anadolu bambaşka. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'e iniyorsunuz. İç Anadolu başka. Değerini bilenlerden olalım.

Evet, gelelim günün sözüne. Önceleri şehirler büyük, insanlar küçüktü. Şimdi ise şehirler küçük, insanlar büyük, hiçbir yere sığamaz olduk. Aslında düşündüğüm bir şey vardı ama yanlış yapmak istemedim. Evet, Tamer açıklamasını yapmış. Teşekkür ederim. Aynen abla, metafor olarak kullandım. Şu an şehirler herkese küçük geliyor. Kimse mutlu değil yaşadığı yerden. Hem şikayetçiler hem ayrılmak istemiyorlar. Şimdi sarayda handa yaşasalar bile hep daha büyük yerleri arıyorlar. Yani kimse yaşadığı yerden memnun değil. Ama birebir sorsak herkesin keyfi yerinde. O yüzden insanlar büyük kelimesini kullandım. Çok iyiydi.

Evet, Fırtına Mehmet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Hollanda'dan Fırtına Mehmet online olarak yerini almıştır. Kahveler hazırlanıyor. Teknik ekip görev başında, yolcular yerlerini aldı. Hadi bakalım. Uçan motor bakımları tamamlanmıştır. Pilot Özlem kalkış için hazır. Yalnız teknik ekipten gelen son bilgiye göre pilotumuzun neşesi her zaman harika. Bu nedenle uçuş boyunca bol kahkaha ve keyifli türbülanslar yaşanabilir. Evet, bugün gerçekten çok neşeliyim. Ve endişeye gerek yok demiş mesajında Fırtına Mehmet. Kontrol tamamen pilottadır. Bugün de güzel sohbetler, güzel şarkılar ve bol keyif bizleri bekliyor. Haydi haydi haydi haydi. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım hep birlikte. Hollanda'dan Viyana FM ailesine ve tüm dinleyicilere gönül dolusu selamlar. Neyse ki bugün toplantı da yok, iş de yok. Süpermiş. Valla toplantı yok, iş yok. Oh mis.

Belki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Sevgili Mustafa Çetin'den çok güzel, en sevdiğim fotoğraf. Seyir halinde şu anda. Güzel mesafelerin olsun. Dijital ekranda Özlem Ayral, Kevrek Eder, Viyana FM var. Ne haber? Hoş geldin Özlem Hanım, iyi yayınlar. Sıradaki parça Viyana FM dinleyicilerine gelsin demiş. Teşekkür ederim, gelsin. Bütün güzel eserler şu an radyoların diğer yüzünde biz dinleyen tüm dostlarımıza gelsin. Birbirinden güzel eserler hazırladım bugün. Biraz 90'lara götüreceğim sizi. Evet. Esin'cim merhaba. Vallahi storylerde Umut'un Umut'u çekmişsiniz ya, ona bayıldım. Ya Umut'u görünce böyle bir çınar aşkım depreşiyor ve özlemim depreşiyor. Ablacığım merhaba. Merhaba canım. Herkes için güzel bir hafta olsun dilerim. Çok öpüyorum. İşteyim. Kulağım rahat bıraktıkları sürece sesinde olacağım. Güzel, keyifli yayınlar. Teşekkür ederim.

Güncan'cığım merhaba. Selamun aleyküm abla ve aleyküm selam. Bizi kandırdı. Buradayım yayınlar diliyorum sana ve dinleyen herkese demiş mesajında. Teşekkür ederim.

Evet efendim, şu anda tabii ki mesaj bırakmayan ama radyosu açık olan dostlarımdan şöyle bir varlıklarını hissedebilecekleri bir hareket bekliyorum. +43 660 130 19 79. Şimdi yeni bir haftanın ilk günündeyiz. Sizler ve ben tabii ki güne başlayalı epey saatler oldu. Ama hep şey düşünüyorum, pazartesi günleri özellikle bu saatler artık en kritik saatler. Hafta sonundan çıktınız, belki keyfiniz kaçık, belki ne bileyim moraliniz bozuk, belki çok keyiflisiniz. Artık hangi ruh halinde olursanız olun, işte çalışmaya başladınız. Bu saatler artık şey ya, bitse de gitsek, eve bir an önce ulaşsak. Pazartesinin misyonu budur aslında. Çünkü hafta sonundan çıktınız ve yani o hafta sonunun güzelliğiyle işe başladınız. Bu saatlerde kritik duygular yaşıyor olabilirsiniz ama unutmayın, olur mu? Temenni ettiğimiz, işte bitse de gitsek, bir an önce şu gün geçsin, bir an önce sabah olmasın falan gibi söylemler hep hayattan kaybettiğimiz zamana işaret ediyor aslında. Ben de hep programa girerken şey diyorum, öyle dolu dolu olsun ki hiç geçmesin zaman. Hatta böyle zamanın bir yerinde bir düğmesi olsun, ben de basayım o düğmeye. Biz pes edene kadar o pazede kalsın ve sonra hepimiz yeter artık git diyene kadar, ben de yoruldum diyene kadar devam etsin. Ama zaman öyle bir şey değil, zaman geçiyor. Ve pazartesi günleri bir başlangıç günü olduğu için benim için çok özel günlerden. Belki şu anda seyir halindesiniz, bir yolun üzerindesiniz. Belki bir kahvenin ilk yudumundasınız, bilmiyorum. Belki iş arasında kısa bir nefes molasındasınız. Kim bilir, belki de içinizde kimseye anlatamadığınız küçük bir yorgunluğunuz var. Ama hepinizin şunu bilmesi lazımdır ki diye düşünüyorum, ya da şunu bilmenizi çok istiyorum. Bazen insanın yeniden başlaması için büyük mucizelere ihtiyacı yok. Hiç beklemediğiniz anda neler neler yaşıyorsunuz, neler neler yaşıyoruz. Küçücük bir umut, içten bir cümle, iyi hissettiren bir ses bile aslına bakarsanız her şeyin seyrini değiştirebilir. Yeni bir hafta başladı ve evet, geçen hafta İstediğimiz gibi gitmemiş olabilir. Benim için güzeldi. Ama aranızda ya hiç benim istediğim gibi gitmedi diyenleriniz olabilir. Ne bileyim, kırıldığınız şeyler olabilir. Beklediğiniz bir haber gelmemiş olabilir. Özlediğiniz biri vardır, aramamış olabilir. İçinizi sıkan düşünceler peşinizi bırakmamış olabilir. Ama hayatın bir gerçeği var. Her pazartesi İnsanın içine bırakılmış görünmez bir yeniden deneme hakkı diyorum ben buna. Evet efendim, hepinize bir hafta için yeniden deneme hakkı verildi. Hiç kullanılmamış bir hafta bizi bekliyor. İnşallah güzel şeylerle dolduralım. Şimdi efendim, 5 kelimemiz var. Bugün 5 kelimeler biraz zor. Özellikle biraz zorlamak istedim. Yani biraz zorlanın istedim. Ya sen psikopat mısın Özlem Ayral? Niye zorluyorsun? Hayır hayır, ben iyilik yapıyorum. Şimdi beyin yapınız ve hafıza sisteminizin daha sağlıklı çalışabilmesi için biraz zorluğa ihtiyacı var beynin. Kolay işlere çok alışıyoruz çünkü hayatımız artık yeterince kolaylaştı. Zorlaştı falan demeyin. Vallahi ben yarım asrı aşmış bir kadın olarak bundan yıllar önce hayat çok daha zordu. Artık elimizin altında hayatımızı kolaylaştıran bir sürü döküman var, bir sürü teknolojik mucize var. Dolayısıyla bu kadar kolaylaşmışken, beyin de buna alışmışken, navigasyonun zararı, efendim bilgiye kolay ulaşmanın zararı. Geçen hafta vaktim yetmedi. Bu hafta inşallah bir gün yapacağım. Yapay zekanın insan zihninde oluşturduğu hasar o kadar yoğun ki bu 5 kelimede zorlanın biraz istiyorum ki size iyi gelsin. Evet, 5 kelimeye istinaden bir paragrafımız var. Ben şimdi paragrafı okuyacağım. Paragrafı okurken hiç merak etmeyin. Bu 5 kelime bu paragrafın içinde gizli ama merak etmeyin. Ben daha vurgulu okuyacağım, daha durarak okuyacağım. Önce bir 5 kelimeyi bulacaksınız.
Sonrasında da o 5 kelimeyi bulduktan sonra efendim ne yapacaksınız? O 5 kelimeye istinaden size ait olması koşuluyla, bakın, yapay zekadan yararlandığınız an valla bütün benim emeklerimi boşa çıkarırsınız. Amacımız çünkü belli. Tamam, yapay zeka en güzelini yazabilir, en şahanesini yazabilir ama hayır, ben size ait olmasını istiyorum ve anlamlı olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık, kabul ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Çok demokratik bir yayın yapıyoruz. Paragrafa geçmeden önce gelen mesajlarımız var. Sevgili Hüseyin bizlerle birlikte, selamlar, iyi yayınlar abla demiş. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin'cim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Fransa'dan sevgili Günay'ın mesajı var. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Hoş gördüm canım, sen de hoş geldin. Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Nasılsın? Umarım iyisindir. Çok iyiyim gerçekten. Allah bugünümü aratmasın. Allah bugünümüzü aratmasın. İnşallah sen de iyisindir. Güzel bir hafta, gün dilerim herkese. Selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler demişsin. Çok teşekkür ederim. Ve bir fotoğraf geldi sevgili Ayşe'den. Bugün günlerden ne günü? Ne günü bugün? Bir gün mü? Birinin özel günü mü? Ayşe'den çok güzel bir fotoğraf var. Ne güzel insanlar var orada. Hello. Şöyle bir bakayım. Bir dakika. Ne göstermiş? Okunmuyor ki. Elinde bir kart var da okunmuyor. Bugün günlerden ne günü? Ben bir şey ihmal etmiş olamam, değil mi? Ayşe'cim, hepinizi öpüyorum. Çok güzelsiniz. Ve sevgili Onur bizlerle birlikte. Ben de... Ben şimdi başkasının mesajını okumaya çok meraklıyım ya. Ama hemen uyandım. Çok şükür. Çünkü alakasız. Onurcuğum hoş geldin. Kolay gelsin ablam demiş. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sevgili Nadiye bizlerle birlikte. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selam Özlem kardeşim. Hayırlı bir hafta olsun. Benim eşim Mahmut Almanya'da çalışmakta. Onu çok seviyorum. Güzel bir parça gelsin. Çok güzel bir aşk şarkısı var zaten sırada. Buradan bir dakika, Nadiye'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ya insanın biri, çok sevdiği biriyle hayatını paylaşması, yol arkadaşlığı yapması çok güzel. Hele hele seni seviyorumlar böyle ortalarda geziyorsa daha da güzel. Nadiye ve Mahmut'a buradan ömür boyu güzellikler ve mutluluklar diliyorum. Güzel bir aşk şarkısı size de gelmiş olsun. Ve iyi yayınlar dünya tatlısı Özlem ablacığım. Ayşen, nerelerdesin sen? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Allah Allah, ne kadar özlemişim seni. Ben böyle el sallıyorum. İyisindir inşallah. İyi olun da önemli değil. Nadiren de görüşsek, görüşebilmek bir kere çok güzel bir hediye. Ve sevgili Firdevs'cim, selam canım, nasılsın? Çok iyiyim Firdevs. Akıllara zarar iyiyim maşallah de. Hemen maşallah de. Sınav haftasındayız. Fazla sesinde olamıyorum ama yarın saat yarım saat sonra kahve için kaçacağım. Tamam. Ben de seni bekliyor olacağım kahve saati durağında. Hadi bakalım. Ve Emine Sultan, merhaba canım benim. Ne güzel bir fotoğraf gördüm story'de. Çok hoşuma gitti açıkçası. İkiniz de çok güzelsiniz. Erdatlı babamla sana da maşallah diyorum. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni kocaman kocaman öpüyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum ve... Firdevs maşallahları göndermiş. Tamam. Ben nazara inanıyorum arkadaşlar. İnanmayanlarınız olabilir arada. Yani çok doğal, saygı da gösteririm. İnanılmaz gibi gelir size belki ama ben nazara inanıyorum. Allah nazarlardan saklasın hepimizi ve programımızı ve radyomuzu. Amin diyorum. Ve hemen paragrafa geçiyorum. Lütfen dikkatli dinler misiniz? Rica etsem dikkatli dinler misiniz? Şöyle müziğimizi de biraz kısalım. Bir yudum Pindrinks alayım ben.

Evet, başlıyorum. Herkes dikkatli dinlesin. Beş kelime bu paragrafın içinde gizli ve bu beş kelimeyi daha vurgulu okuyacağım. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bazen insanın ihtiyacı büyük değişimler değil, küçük bir huzur anıdır. Bir sabah cam kenarında oturup eline bir bardak çay almak, yanındaki saksıdan gelen nane kokusunu içine çekmek, kısa bir süreliğine balkon sessizliğinde dünyayı izlemek yeter. Eski bir masa başında kurulan sade hayatlar insanın içini beklenmedik şekilde tamamlar. Çünkü huzur çoğu zaman dışarıda değil, insanın içinde büyüttüğü o sakin anda gizlidir. Kasırga. Ya dur bir dakika, sen nereden çıktın? Bir dakika, hayır sen gelme. Buraycığım bekle. Sen değilsin sırada. Şöyle fon müziğine bir daha dönelim. Bir kere daha okuyorum. Bazen insanın ihtiyacı büyük değişimler değil, küçük bir huzur anıdır. Bir sabah cam kenarında oturup eline bir bardak çay almak, yanındaki saksıdan gelen nane kokusunu içine çekmek, kısa bir süreliğine balkon sessizliğinde dünyayı izlemek yeter. Eski bir masa başında kurulan sade hayatlar insanın içini beklenmedik şekilde tamamlar. Çünkü huzur çoğu zaman dışarıda değil, insanın içinde büyüttüğü o sakin anda gizlidir. Bir de vurgusuz okuyacağım. Çünkü gerçekten bazı yerlerde vurgulamam lazım. Kafanız karışmasın diye böyle bir ruhsuz okuyorum. Paragrafımızın orijinali şöyle. Bazen insanın ihtiyacı büyük değişimler değil, küçük bir huzur anıdır. Bir sabah cam kenarında oturup eline bir bardak çay almak, yanındaki saksıdan gelen nane kokusunu içine çekmek, kısa bir süreliğine balkon sessizliğinde dünyayı izlemek yeter. Eski bir masa başında kurulan sade hayaller insanın içini beklenmedik şekilde tamamlar. Çünkü huzur çoğu zaman dışarıda değil, insanın içinde büyüttüğü o sakin anda gizlidir.

Sevgili Ayşen sormuş. Biz bu durumda ne yapıyoruz ablacığım? Nerede? Dinliyorum seni şu an. Sadece ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ben bir paragraf okudum. Bir paragraf daha okuyacağım. Bir paragrafımız daha var. Bu paragrafta gizli 5 tane kelime var Ayşen'cim. Ben o kelimeleri biraz vurgulu okuyorum. Sen önce o 5 kelimeyi buluyorsun. Birinci level bu. İkinciye sonra geçeriz. Sen önce kelimeleri bul. Evet efendim, şimdi sırada çok güzel bir aşk şarkısı var. Öncelikle Tamer Günay ve birbirini seven herkese armağanım olacak. Tabii ki sevgili Nadiye ve Mahmut'a da gidecek ve radyosunun yeryüzünde birbirini sevdiğini cesaretle söyleyebilen herkese gidecek. Yalnız bu şarkının bir özelliği var. Geçmiş dönemlerde, üniversite yıllarında uzunca bir süre Türk sanat müziğiyle ilgilendim. Aslında en sevdiğim müzik tarzlarından bir tanesidir Türk sanat müziği ve Türk halk müziği. Ama başrolde benim için Türk sanat müziği vardır. Ve geldiğimiz noktada son 10 yılda Türk sanat müziğiyle ilgili artık yeni besteler yapılmıyor. Yeni çalışmaları görmüyoruz, duymuyoruz. Özellikle yeni yorumcuları da ben o kadar müzik dinliyorum, karşıma belki de çıkmıyor. İşte karşıma çıktı nefis billur gibi bir ses ve Türk sanat müziğinde yepyeni bir beste. Aşk Masalı şarkımızın ismi. İsim de Merve Kayacan söyleyecek. Şahane bir eser, çok bayıldım. İnşallah sizler de bayılırsınız. Biraz bencillik yaptım, kendi sevdiğim tarzda böyle ilk aşk şarkısını yerleştirdim. Sonrasında yine güzel bir eser sırayı alacak. Ben gidiyorum kahvemi yapmaya. İki güzel eser esnasında hiç konuşmayacağım. Sizleri bu iki güzel eserle baş başa bırakacağım. Sonrasında Kahvem Keyfim ve Kahyası mikrofon başında olacağız. Şöyle bakıyorum, kimler bilmiş. Oho! Bu Fırtına Mehmet'i sanki tanıyorum ben demiş Mustafa Çatalkaya. Bilmiyorum, Hollanda'da. Belki tanıyorsundur. Biz Galu Bela'dan tanışıyoruz zaten hepinizle. Ama bizzat tanıyor musun bilmiyorum ama Hollanda'da. Şöyle bir bakıyorum. 5'te 5 Ayşe bilmiş. Firdevs 5'te 5. Zuhal 5'te 5. Bilenleri söylüyorum. Ayten 5'te 5. Tamer 5'te 5. Vay. Bilmekle kalmamış, bir de yazmış. Emine Sultan, kendini aşmışsın. O zaman hadi şu şarkılara kulak verelim. İki güzel eser sonra ben buralardayım. Henüz yazmayanlar varsa bekliyorum mesajlarınızı. 20. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla keyfe keder.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: besmele.
1: Evet efendim, bilenler, beş kelimeyi bilenler yazmaya başladılar. İlk Emine Sultan'dan geldi. Sakin bir gündü, balkonuma çıktım, sandalyemi çektim. Cam masamın üzerindeki nane mis gibi kokuyordu. Bir de kendimce zor kelimeler buldum diyorum.

0: Evet, mesafeyi susturduk. Ayşe'ye kulak veriyoruz. Isparta'nın Ayşe, söz sende. Kahvemden
1: Ablacığım,
0: bekliyorum.
1: bugün günlerden dünya spesyal Scum Walkers'a, yani temizlikçiler günü. Bugün
0: Aa.
1: benim günüm. Yani şöyle
0: Ya.
1: söyleyeyim. İş yerime geldiğimde beni ayakta karşıladılar. İşte bana kart hediye almışlar hep beraber. Benim için bir restorandan, istediğim bir restorandan yemek yiyeceğim falan. Birazdan şefim
0: Ay.
1: gelecek. O da bana kamera çekimi falan alacak işte. Hediye
0: Ya, çok
1: verecekler. Bu
0: güzel.
1: arada hani bir arkadaşımız varmış, işini çok seviyormuş ama iş arkadaşlarını sevmiyormuş falan.
0: Evet.
1: Öyle sorunlar olabilir ama benim hiçbir sorunum olmuyor. Ben tek çalışıyorum. Hiç kafam ağrımıyor. Bu arada işimi çok seviyorum. İşime aşığım.
0: Ay, muazzam güzel bir mesaj değil miydi ya? O zaman sence Hollanda'da mı geçerli bu Dünya Temizlikçiler Günü, ya da sadece size özel mi, oraya özel mi? Valla ilk defa duyuyorum. Çok da özel bir iş, biliyor musunuz? Çok zor bir iş.

İş. Yani gerçekten insan kendi evini temizlerken bile ne kadar yani angarya gibi geliyor. Bana göre yani gerçekten çok zor, çok emek isteyen bir iş ve kendini göstermesi gereken işlerden. Yani yaptığınız temizlik kendini gösterecek. Bir de böyle bir durum var. Kutluyorum seni. Valla çok güzel bir mesajdı.

0: Evet efendim, ikinci paragrafı okuyorum. Tabii kelimeleri bulanlar dikkate almasınlar. Bazı sabahlar insanın ihtiyacı kalabalıklar değil, kendini duyabileceği küçük bir sessizliktir. Bir cam ardından gökyüzüne dalıp gitmek, yani başındaki nane kokusunu içine çekmek, kısa bir süre balkon sessizliğinde hayata uzaktan bakmak iyi gelir insana. Eski bir masa başında kurulan sade hayaller bile bazen yüreği toparlar. Çünkü huzur çoğu zaman dış dünyanın gürültüsünde değil, insanın içinde büyüttüğü o sakin anda gizlidir.
1: Ne güzel bir gün, koşturma bitmez ama yetişiriz kolay.
0: Bir kere daha okuyorum. Radyosunu yeni açan dostlarımız, bu paragrafta 5 kelime gizli bulur musunuz?
1: Hayat yoğun olsa da,
0: bazı sabahlar insanın ihtiyacı kalabalıklar değil, kendini duyabileceği küçük bir sessizliktir. Bir cam ardından gökyüzüne dalıp gitmek, yanı başındaki nane kokusunu içine çekmek, kısa bir süre balkon sessizliğinde hayata uzaktan bakmak iyi gelir insana. Eski bir masa başında kurulan sade hayaller bile bazen yüreği toparlar. Çünkü huzur çoğu zaman dış dünyanın gürültüsünde değil, insanın içinde büyüttüğü o sakin anda gizlidir.

0: Çok şükür, çok şükür. Binlerce kere. Sonsuz şükürler olsun gerçekten de. Sağlığımız, huzurumuz yerindeyse gerisi gelir.
1: Yetişiriz kolay ya. Şimdi sırası çay molası. Şekerli şekersiz severiz, içeriz. Hayat yoğun olsun.
0: Cam açık, nane yeni ufalandı. Balkon serin, masa sakin. Yarın eş dostlara sarılacak, sarmaların muhabbeti bugünden başladı.
2: Beş kelimeye istinaden bir de duygularını yazmış ya.
0: Cam açık, nane yeni ufalandı. Balkon serin, masada sakin. Balkon serin, masada sakin. Yarın eş dostla sarılacak, sarmaların muhabbeti bugünden başladı. Bu arada gerçekten sarma hazırlığı içerisinde Zuhal, Allah yardımcın olsun. Hepimize afiyet olsun demiş. Çok güzel bir fincan kahveyle. Hadi bakalım. Alıyorum bir yudum. Mis gibi.

0: Şerifeciğim hoş geldin. Ablam hoş geldin. Balığım nasılsın cancağızım? Gül kokulu öptüm. Çok iyiyim ya. Vallahi Allah bugünümü aratmasın. Fıstık gibiyim gerçekten. Keyfim fıstık gibi. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Çay var, sohbet var. Ve beş kelimeyi Şerife'de bulmuş. Beş kelimeyi bulanlar yazmaya başlasınlar. Ne yazacaklar? İkinci level. Bulduğunuz beş kelimeyle size ait olması koşuluyla, kesinlikle yardım almadan, özellikle yapay zekadan yardım almadan, anlamlı ve size ait olması koşuluyla bir şeyler yazın bakalım. Bir an, bir fincan, bir bardak, bir nefes zaman. Kimi kahve koyar kalbine yavaş, kimi çayla... Sabah uyandım ve güneşin doğuşunu izlemek için cam balkona çıktım. Bahçeme bakarken nane çayımdan bir yudum alıp fincanımı antika masanın üzerine bıraktım. Kuş seslerinin eşlik ettiği o sakin anın tadını çıkarırken düşüncelerim yavaşça hayallere doğru yol aldı. Wow, ben de diyorum ki beş kelimeyi çok zor buldum. Zorlanacaklar. Fırtına Mehmet'ten gelmiş. Çok güzeldi. Kalktan kayırıyla yol açılır. Bardaklar farklı. Evet, Derya'da da 5 kelime 5'te 5 bulmuş. Şöyle bir devam ediyorum. Efendim, Firdevs'in mesajına geçeceğim. Bir dakika Firdevs, seni bekletiyorum. Burada bir Suat'tan gelen bir mesajımız var. Sesli mesaj. Şöyle bir es verelim müziğe. Suat'cığım söz sende.
1: Selam abla. Nasılsın?
0: Merhaba.
1: Sadece fotoğraf atabildim. Araba kullanıyordum o sırada.
0: Evet.
1: Bugün biliyorsun cuma günü söylemiştim. Bugün annemin doğum günü olduğu için işlerinden izin aldım.
0: Ay.
1: Bugün izinliyim. 65 sene önce bugün dünyaya gelen bir melek, anneannemin çocuğu bir melek doğdu. Dünyaya geldi.
0: İyi ki gelmiş.
1: İsmine Gönül ismini koydular.
0: İsmi de çok güzel.
1: Ondan sonra dünyaya ben geldim. O benim meleğim oldu. Beni korudu,
0: güzel.
1: Kolladı, büyüttü, bu yaşa getirdi. Onu çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş. Bunu sizlerle paylaşmak istedim.
0: Çok
1: bugün
0: güzel.
1: Hayatımdaki en güzel günlerden bir tanesi.
0: Avrupa'dan, Anadolu'dan bir mesaj düşer. Bir anne için... Zannediyorum bundan güzel bir hediye olamaz. Ben soğukta, keyfe keder gülüşler. Babalık da zor da annelik çok zor bir iş ya. Çok zor bir iş. Buradayım der herkes kendince. Sevgili Gönül'e, annene nice nice seneler hayırla, sağlıkla, huzurla yaşayabileceği meleğine. Kahve saati bu. Doğum günü kutlu olsun annenin. Benim için de anneni öpersen çok sevinirim. Çok güzel bir mesajdı. İşte gülerken ağlayabilen bir kadınım ya.

0: کیف کدر بیرلیکتیز.
1: Evet, dünyanın neresinde olursak olalım ortak duyguda buluşabiliyoruz. Bu o kadar güzel bir hediye ki hayatımda aldığım en güzel hediye, ortak alanda bir platformda ortak duyguları paylaşarak yol alabilmek. Hep böyle hayal ettim ve geçen ara programda Emrah'ın bir sorusu vardı, soru cevap oynarken. O soruya cevap verirken de söyledim. 30 seneye yaklaştı artık mikrofon başındayım ve bu kadar senedir konuşmaya devam ediyorum. Hep severek yaptım, hep severek konuştum. Bütün dinleyenlerim çok kıymetliydi, hepsi çok kıymetliydi. Ama hep şey dedim ya, yok ya, voleyi vuramadık, bu sefer de voleyi vuramadık. Bir türlü o duyguya ulaşamadığım programlarım oldu. Yüzlerce, binlerce belki de, bilmiyorum. Ama sizlerle aynı duyguyu yaşayabilmek o kadar özel bir hediye ki. Suat, teşekkür ederim. Tabii ki hepinize teşekkür ediyorum. Bana bunu yaşattığınız için. Balkondaki kırık cam masanın üzerinde duran nane saksısı sakin ortamda hoş bir koku yayıyordu. Bir cümlenin içinde benim çok zor diye bulduğum 5 kelimeyi Firdevs muazzam. Balkondaki kırık cam masanın üzerinde duran nane saksısı sakin ortamda hoş bir koku yayıyordu. Yok artık ya, harikaydı. Bu arada bir mesaj daha gelmiş birine. Sen, balkondaki cam masam gerçekten kırık. Üstünde nane yerine saksıda küçük bir çiçeğim var. Böyle gözümde ne canlandı biliyor musun? Yani sen nane yazmışsın da bir fesleğen vardır diye. Böyle öyle hayal ettim. Aman.

0: Evet Tamer, seni birazcık bekleteceğim çünkü müzik olarak bu müzik değil, başka bir fonda müzik olsun istiyorum. O yüzden bekletiyorum, hakkını helal et. Bir es veriyoruz. Neye es veriyoruz? Müziğe es veriyoruz. Erdatlı babam. Evet, söz sende.
1: Emine, Emine. Cama bir şey mi atıyorlar? Cama bir bak. Oradan göremiyorsan bir balkon açık bir zahmet. Vallahi kızdırmasınlar, şu masayı alıp kafalarına atacağım. Sakin olayım. Nasıl sakin olayım? Camı kıracaklar. Vay adiler vay. Emine şu balkona çık da cama bir söyle, beni kızdırmasınlar. Sakin makin olamam. Camın nanesini yiyecekler. Vay Allah'ım ya Rabbim. Camı kıracaklar Emine.
0: Hepsini anladım da camın nanesi ne oluyor? Erdant'ım babacığım. Yalnız ya sen tiyatroyla bir uğraşsana Allah aşkına ya. Süperdi. Evet Yusuf hocam merhaba. Ne güzel bir fotoğraf. Vallahi. Selamun aleyküm bizim kız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sana ve seni kimler dinliyorsa hayırlı cumalar diliyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Ay ne zamanın mesajını okuyorsun Özlem Aylan? Yo yetmedi. Önceki programcı arkadaşlarımın mesajlarını okumak. Kendi mesajlarımda bile bir önceki mesajı okuyorum. Aa çok ayıp. Kendimi kınadım şimdi. Neyse güzel oldu bence. Yusuf hocam fotoğraflar çok güzel ya. Aa siz geldiniz mi? Gölhisar'da mısınız yoksa? Burası Gölhisar. Evet eviniz. Bir dakika mesaja bir bakayım. Selamun aleyküm bizim kız, hoş geldin, sefalar getirdin, hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bir bakalım biz neredeyiz, seviliyorsunuz. Ay Burdur Gölhisar burası. Geldiniz. Yupi, hoş geldiniz. Gerçekten. Çok güzelsiniz maşallah size. Türkiye'desiniz. Hem de bana çok yakınsınız. O zaman yakın bir zamanda buluşuyoruz.

0: Cam kırıntıları var yüreğimde ey sevgili. Asma balkonda, tahta masa üzerinde şifa niyetine içilen nane limon çayı gibi sıcacıkta o bakışların. Banaysa sadece sakin ve sessiz bir şekilde sadece gözlerine bakmak düştü. Sessiz ve sakince.
1: Sen gidince geldi yanıma.
0: Çok güzel değil miydi?
1: Bilmiyordum.
0: Cam kırıntıları var yüreğimde ey sevgili. Asma balkonda, tahta masa üzerinde şifa niyetine içilen nane limon çayı gibi sıcacıktı o bakışların. Banaysa sadece sakin ve sessiz bir şekilde sadece gözlerine bakmak düştü. Sessiz ve sakince. Tamer. Ah Tamer. Ah Minelaş.

Ay. Kanaviçeye bak sen. Yani kahveye değil, kanaviçeye diktim gözümü. Ferah kahvelerimiz olsun, sağlıkla, huzurla demiş Derya. Fincan yine çok güzel ya. Yanında da böyle bir tane çikolatamsı bir şey var. Suyu da çok afilli bir bardakta. Kadeh gibi. Yalnız kanaviçe harika. Bir de eskiden, eskiler bilirler. Bu kahve ikram edilen kahve tepsilerini fincanların altında küçük böyle örtüler olurdu. Ne kadar zarifmişiz ya. Her şeyi mi kaybettik ya? Ama kaybetmemişiz işte. Derya'dan geldi öyle bir fotoğraf. Çok güzel. Hadi Ferah kahvelerimiz olsun. Deryacığım içiyorum, yiyordum.

0: Efendim, beş kelimemizi söylüyorum. Yazamayanlar, dinlerken dikkatini toplayamayan değerli yol arkadaşlarım için. Birinci kelimemiz cam. Cam, bildiğiniz cam. İkinci kelimemiz nane. Böyle kokulu kokulu nane. Üçüncü kelimemiz balkon. Dördüncü kelimemiz masa. Beşinci kelimemiz sakin. Yalnız camın nanesi miydi? Erdatlı babamdan da sesli mesaj gelmiş. Merak ediyorum. Cam, nane, balkon, masa, sakin.
1: Okula gidişim, ilk kitabım, kalemim, o sevincim.
0: Evet Erdatlı babacığım. Söz sende.
2: Bizim orada bir şey olduğu zaman, bir şeyi bozacağın zaman, bozduğun zaman nanesini yedin ha. Al da hakkını avucuna koydun derler.
0: Canım.
2: Bir şey olacağı zaman nanesini mi yiyeceksin derler. Ne isteyip duruyorsun derler. Onun için camın
0: evet.
2: Nanesini yiyeceksin çıktı.
0: Evet öyle bir tabir var. Hangi naneyi yedin sen derler mesela. Evet. Gerçekten. Vallahi bravo Erdatlı babacığım. Ama sana tekrar söylüyorum, tiyatro ile ilgili, sahne sanatlarıyla ilgili böyle bir aksiyonda bulun bence. Yani öylesine, öyle sanatçı olmak için falan değil. Sana çok iyi geleceğine eminim. Bir de bu konuda çok şeysin ya, iyisin yani gerçekten. Evet, şimdi şurada sesli mesajlarımız var, banadır. Bunların hepsi bana mı?
3: Merhaba Özlem Hanım.
0: Merhaba Şenol.
3: İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
3: Güzel bir yayın ve gün diliyorum size.
0: Teşekkür.
3: Umarım her zamanki gibi yayın güzel olur.
0: Oluyor gibi.
3: Zuhal'de buradan ufak sistemim var.
0: Ne oldu?
3: Kimse görmeden diyor bana. Kimse görmeden o anlar. Yani bize yaptığın yaprakları burada niye söylüyorsun ki? Yerin kulağı var ya. Kimse görmeden. Gizli. Top secret. Hadi bakayım Özlem.
0: Hadi bakalım.
3: Kulağım sende. Tamam. Herkese güzel bir gün diliyorum.
0: Bir dakika bitmedi.
3: Allah'a
0: mesajlar.
3: Emanet
0: olun. Devam.
3: Bu arada Suat kardeşim, annenin doğum günü kutlu olsun.
0: Gerçekten.
3: Nice sağlıklı uzun ömürlere inşallah. Ellerinden öpüyorum.
0: Nice güzel seneler
3: vallahi
0: olsun çocuklarıyla.
3: Valla espri yapmak istemem ama biraz dokunacağım yani. Babalar günü var da dün buradaydı. Biz pek babalar gününü yaşayamadık. Ne reklam oluyor, ne bir şey oluyor. Bilmiyorum, bana babalar...
0: Bak günahımı aldı.
3: Dünyada biraz dışlanıyor.
0: Hepiniz şahit olun, günahımı
3: sıkıntı
0: aldı.
3: Sıkıntı yok.
0: Günahımı
3: biz yine
0: aldı.
3: Ailemizin yanındayız.
0: Ya.
3: Yani buradan ufak bir sistem yapayım dedim. Genel konuşmuyorum tabii, herkes için geçerli
0: ben
3: ama...
0: Ben şarkı hazırladım bu arada.
3: Dünyada böyle bir adaletsizlik var ya.
0: Yani hayır.
3: Anneler kadar babalar da çok kıymetli.
0: Çok kıymetli tabii
3: yani
0: ki.
3: Yani biraz babalar aşağıda kalıyor gibime geliyor.
0: Yok canım,
3: bunu da belirtmek
0: öyle değil.
3: İstedim. Olalım Yusuf abi. Bak her gelen mesaja dayanamayıp sesli mesaj atıyorum. Yusuf abi. Abi. Ah abi ah.
0: Ne oldu?
3: Yazdım seni bir kenara, haberin olsun abi.
0: Mesajların üzerine şu şarkıyı sonraya alıyorum.
3: Seviyorsun.
0: Ben bugün özellikle babalar günü dolayısıyla böyle bir şarkı hazırladım.
4: Benim babam en güzeli.
0: Evet yani... sitem etti, günahımı aldı. Anneler ve babalar ikisi de çok kıymetli. Bir kere evlat sahibi olmak zaten başlı başına çok önemli ve kıymetli bir olay. Ama bir şey söyleyeyim mi? Geldiğimiz noktada, geldiğimiz şu yüzyılda, işte 2026 diyelim, annelerin ve babaların misyonu çok daha ağır. Yani çocuklar bu dönemin anne ve babalarına ne yapsalar haklarını ödeyemezler. Çünkü çok zor bir dönemde çocuk yetiştirmeye çalışılıyor. İşte bu şarkıyı tüm babalar için hazırlamıştım.

Evet, tüm babalar için biraz genelleme olur ama babalığın hakkını vererek babalık yapan tüm babaların günleri her güne yayılsın. Kimine göre hayat cam kırıklarıydı, keskin, paramparça. Kimine göre balkonunda kırık, naneli bir masada sokağın lüzumsuz telaşını izleyen bir ihtiyar. Yavaş, yavaş. Kimine göre altın tepsilerde sunulmuş bir armağan. Yok artık ya! Çok iyi değil miydi Emrah? Kimine göre hayat cam kırıklarıydı, keskin, paramparça. Kimine göre balkonunda kırık, naneli bir masada sokağın lüzumsuz telaşını izleyen bir ihtiyar. Annemin güzel yüzü. Kimine göre altın tepsilerde sunulmuş bir armağan. Gerçekten çok güzeldi.

0: Şarkıya bir es verdim. Şenol'dan gelen bir mesaj daha var. Kesin
1: Şimdi
0: bakacağım. Bakayım
1: sen
0: şimdi.
1: bana mı dedin yoksa gene mi konuştun? Ben seni burada hedef göstermedim ki. Sen bu babalar konusunda o planda yoksun. Alo.
0: Ha tamam.
1: Senlik değil. Genel,
0: İyi
1: dünya geneli diyorum.
0: de. Ha
1: Mesela
0: tamam.
1: anneler günü oluyor. Bir aydan başlarlar anneler gününün performansını sergilemeye. Anladın mı? Reklam
0: Anladım.
1: olur, hediyeler çıkar, osu olur, busu olur. Babalar günü için olmaz diyorum. Yani %5, %10. Burada diyorum niye dünyanın bu adaletsiz tavrı var.
0: Niye
1: Seninle
0: acaba?
1: alakalı değil konu. Sen hemen üstüne
0: Niye?
1: alındın.
0: E
1: Hemen
0: program
1: beni
0: benim
1: burada
0: programım.
1: reytingimi düşürmeye kalkıyorsun. Beni yerin
0: Bururururuk.
1: dibine sokmaya çalışıyorsun. Benim halkım bu oyunlara gelmez.
0: Gelmez.
1: Özlemcim.
0: Öyle mi
1: Şaka
0: Şenolcuğum?
1: bir yana senlik değil bir durum. Genel. Dünyada böyle bakıyorum da. Öyle benim
0: Neden?
1: için önemli
0: Neden?
1: bir konu değil. Bu arada benim için ufak tefek şeyler yapmışlar. Hiç gerek yoktu. Çok mutlu oldum. Ama genel konuşuyorum. Hani niye bu dünyada hiç çok enteresan. Halbuki yani babaların yükü de anneler kadar gerçekten ağır.
0: Ağır, evet.
1: Ve babalar genelde duygularını da böyle açık açık belirtmezler. İçten içe yaşarlar. Yani ben şahsen öyleyim.
0: Evet, benim
1: Benim
0: babam da
1: mesela var
0: öyleydi.
1: 23 yıldır evliyim. Açık konuşacağım. Beni Esim hayatında bir kere ağlarken böyle görmüştür. Bayağı sinirliydim. Sinir boşanması yaşamıştım. Onun dışında böyle babalar ağladıklarını da belli etmezler. Yani o açıdan
0: İçine
1: belki
0: içine
1: insanlar
0: ağlarlar.
1: düşünüyordur. İşte babalar çok duygusuz öyle böyle ama
0: Yok.
1: değiller yani.
0: Ama
1: Hani
0: biz
1: her şeyi bir araya bağlayayım. Senlik değil olay. Sen üstüne
0: tamam,
1: alınma.
0: ben alınmıyorum zaten. Ya alındım çünkü program benim programım ya hani. Çünkü ben hazırlık da yaptım. Şöyle bir şey var Şenol. Dünya üzerinde genelleme neden böyle bilmiyorum bak şimdi. Oraya hiç girmeyeceğim. O topa hiç girmeyeceğim. Anneler günü çok kutlanıyor. Babalar günü biraz daha geriden geliyor. Ben yarıştırmıyorum. Anne ile babayı yarıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Mesela çocuklara şöyle bir soru sorun. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? En gıcık olduğum sorulardan bir tanesidir. Çocuklarınıza bu soruyu sordurtmayın zaten. Anneler ve babalar yarıştırılamaz. Her iki tarafında emeği farklı. Ortaya koyduğu performans farklı. Farklı kulvarlarda farklı performanslar sergiliyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey var dikkatimi çeken. Hani bir genelleme yapıldığında gerçekten de babaların çocuklarıyla olan ilişkileri baz alındığında ya sevin çocuklarınızı ve sarılın ve gösterin duygularınızı lütfen rica ediyorum. Gösterin. Onlar en çok sizden görmek istiyorlar. Belki siz hani duygularınızı çok gösteremediğiniz için olabilir mi diye böyle bir şey geçti aklımdan.

0: Evet, Fırtına Mehmet'ten bir mesajımız var. Dinleyici arkadaşlardan biri Fırtına Mehmet bana tanıdık geliyor dedi ya. Deyince bir an eski günler aklıma geldi. 1996-1997 yıllarında Muğla, Akyaka ve Marmaris'te oldukça aktiftim. Aa, çok da güzel yerlerdeymiş. Hoş, Akyaka'yı çok sevmeme rağmen çok kötü anılarım var orada. Hatta o dönemlerde Marmaris benden sorulurdu. Muğla ve Eindhoven arasında yürütülen kardeş şehir projesinde görev almıştım. Bu nedenle hem Muğla halkı hem de PCV Eindhoven'daki birçok kişi beni tanırdı. Doğru mu okudum acaba? O yıllarda düzenlenen etkinlikler, ziyaretler, projeler sayesinde fotoğraflarım yerel gazetelerde sık sık yayımlanır, bazen de manşetlerde yer alırdı. Demek ki bazı hatıralar ve izler yıllar geçse de unutulmuyor. Unutulur mu? Fırtına Mehmet, ben neleri hatırlıyorum ah bir bilsen. Güzel yerdeymişsin ama. Cam masayı silerim toz bırakmayan bezimle, pembe olandan. Sakin bir müzik ile dalarım keyfe. Sonra bahçemdeki taze naneden çayı yapar, olmayan balkonda yudumlarım. Ispartalı Ayşe, çok iyiydi. Pardon, olmayan balkonda nasıl yudumluyorsun onu merak ettim. Mantık çerçevesine biraz mantıksız geldi bana. Çok iyiydi ama. Evet sevgili Ferhat'ın radyosu açık. Ferhat'cığım hoş geldin. İyi dinlemeler. Dünden kareler gelmiş, Esin'den gelmiş. Ya harikasınız ya, süpersiniz. Ama ben tahmin edebiliyorum Esin. Bu kareleri hayal edebiliyorum. Şenol'u yayınlarda böyle biraz kendini farklı, yani sanki... Hiç gülmeyen, hiç sarılmayan falan gibi hissettiriyor zaman zaman ama ben öyle olmadığını biliyorum zaten. Fotoğraf karesi çok güzel ya. Çok güzelsiniz. Maşallah size. Sevecen güzel bir babadır Şenol. Tahmin edebiliyorum. Kalbi iki kişi paylaşamaz. Unutmadı onu terk eden. Evet Emrah demiş ki çok güzel yorumladın hocam. Siz güzel yazıyorsunuz. Ben işimi yapıyorum. Bu beş kelime sizin güzel yorumunuz sayesinde bu kadar güzel ortaya çıkıyor. Çok teşekkürler Emrah. Siz çok güzelsiniz ya. Güzel insanlarsınız. Şenol tam iki sana 3-5 sarma bırakırım diyen Zuhal'e. 3-5 sarma Şenol'a. 3-5. 3-5. yetmez. Ve bir es daha veriyoruz. Raşit'e kulak veriyoruz sonrasında. Raşit'ciğim öncelikle hoş geldin.
1: Yürek dayanır mı bu çam ağacına? Kesip duruyorlar onu. Balkondan ben bakıyorum. Çam ağacını kesiyor. Çam ağacını kesiyor.
0: Beş kelimeye şarkı yapmış ya.
1: Sakin bir şekilde ben bakarken çam ağacına nane limon kaynatıp içiyorum, içiyorum. Masamın başında vay çam ağacı, canım çam ağacı, kestiler mi seni nane limon gibi? Bir dakika oldu.
0: Evet tam bir dakika yalnız. Raşit neyse cam çam olmuş hiç önemli değil. Cam veya çam. Önemli olan bir şey var. bu şarkıyı anında besteleyip beş kelimeye istinaden bizimle paylaştı. Bir de söyledi.

Evet efendim, şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Size bir şey soracağım. Bu şarkıyı dinleyin. Şimdi mutlaka sosyal medyada karşınıza çıkıyordur. Kaya Han'ın kızı Beste Acar'ın babasıyla ilgili, işte İpek Acar'la ilgili, son eşiyle ilgili, Nilüfer'le ilgili söylemleri falan filan. Tabii bunlar benim karşıma istemsiz çıktı ve Nilüfer'in işte geçtiğimiz cuma günü çıkacak olan yeni şarkısında çok merak ediyordum. Çünkü bu şarkı üzerine film yapıldı. Kayahan sağlığında yazmış bu şarkıyı. İşte Nilüfer çok beğenmiş o zamanlar. Ama bir türlü söyleyen olmamış. İskender Paydaş düzenliyor bu aranjörü. İskender Paydaş. Hayretler içinde kaldım bu arada. Şimdi şarkıyı bir dinleyin. Nilüfer benim en sevdiğim seslerdendir. Bir klibi karşınıza çıktım bilmiyorum. Ben klibini de 2-3 kere izledim. Acaba ben mi yanılıyorum? Acaba bende mi bir hata var diyerek. Şimdi sizlere soracağım. Çok yeni bir şarkı. Cuma günü dijital platformlarda yerini aldı. Buradan Kayahan'ı saygıyla anıyorum. Çok sevdiğim yorumculardandır. Yani Allah rahmet eylesin. Yerine, ya Kayahan'ın tarzı da çok başka bir tarzdı. Onun yerini doldurabilecek henüz hiç kimse çıkmadı bence. Herkes kendi kulvarında iyi, iyi olanlara sözüm yok bakın. Çok başarılı sesler bu dünyadan göç ettiler. Ama Kayahan başka bir şeydi. Gerçekten başka bir misyonu vardı sanki. Şimdi Kayahan'a ait bu şarkı işte yeni ortaya çıkarıldı. Ve Nilüfer'e takdim edildi. Nilüfer 71 yaşında. Çok yakın bir tarihte kanser tedavisi gördü. Ve tabii ki istediği bir şeyi yaptı. Buna saygı duyuyorum. Yani severek yaptı, istediği bir şeyi yaptı. Ama aması var. Bir dinler misiniz şarkıyı? Yorumlarınızı bekliyorum. +43 660 130 19 79. Programlarda yapmadığım bir şey ama bu sefer yapacağım. Canım yapmak istedi. Efendim 20. Viyana'da, 22. Viyana pardon, 20. Viyana'da biri beni mi anıyor acaba? 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program Nilüfer'in son eseriyle, Kayahan eseri olduğu söyleniyor, eseriyle radyolarımızda bizlerle.

Evet, böyle bir araya gireceğim. Tekrar başa alacağım şarkıyı. Bu arada Ayten'den Canımsın stikerini aldık. Ayten Canımsın stikerini gönderince biz ne yapıyoruz? Nokta saatimiz başladı diyoruz. Radyosu açık olanları bir görebilir miyim? Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece bir nokta koymanız yeterli. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Ve bu şarkıyla ilgili Nilüfer'in seslendirdiği, Kayahan'a ait olduğu söylenen bu eserle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum.

Evet, Cevat'ın radyosu açık. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Öpüyorum seni, ben de. Raşit'in radyosu açık. Kitap okuyormuş olay yerine. Rahatsız etmeyin demiş. Kim demiş? Raşit. Gülcan, Gül için teşekkür ederim. Gülcan'ın radyosu açık. Selim'in radyosu açık. Esin'in radyosu açık. Zuhar, bu nasıl bir gif ya? Çok güzel bir gif ama bir anlamı var mı bunun? Erdal'da babamın radyosu açık. Evet, noktaları göreyim hadi.

Evet, 1990 yılında seslendirdiği Kayahan'ın bu çalışmasını Nilüfer. Şuraya bir geri döneceğim. Bu da son şarkısı. Şirfeciğim, aldım kahvemi elime. Geldim. Abla, Suat öyle konuştu ki var. Ben bir ara yayın yapamayacağım gibi geldi. Çok güzeldi ya, çok güzeldi. Kıymetli annesi için. Bu arada nice sağlıklı yılları olsun teyzemizin. Ben de annemi aradım, akşama geliyorsun dedim. Canım annem, afiyet olsun hepimize demiş. Alıyorum bir yudum. Fincanın, bahçen çok güzel. Ve beş kelimeye istinaden. Rengarenk hayallerim vardı. Tıpkı birlikte boyadığımız balkon parmaklıkları gibi. Gelincik çiçekleriyle süslemiştim onları. Mis kokulu nanelerin arasına gizlemiştim düşlerimi. Bu neyin o yazıydı ki böyle savrulduk? Sen bilinmeyen diyarlara, ben buğulu bir camın kenarına. Kırık dökük bir masada kaldı yarım kalan sözlerimiz, hayallerimiz. Yok artık ya, çok güzel değil miydi? Sen mi yazdın kız? Çabuk söyle. Bak, yapay zekadan falan yardım almadın değil mi? Şüpheleniyor mu artık ya? Bir dakika. Rengarenk hayallerim vardı. Tıpkı birlikte boyadığımız balkon parmaklıkları gibi. Gelincik çiçekleriyle süslemiştim onları. Mis kokulu nanelerin arasına gizlemiştim düşlerimi. Bu neyin o yazıydı ki böyle savrulduk sen bilinmeyen diyarlara? Ben boğulu bir camın kenarına. Kırık dökük bir masada kaldı yarım kalan sözlerimiz, hayallerimiz.

0: Evet şefe ne diyorsun?
1: Aa, yok ablacığım. Aa, gerçekten ben yazdım. Hatta çok da duyguluydum da bir ara öyle su altı
0: Ya
1: mesaj araya
0: çok.
1: girince hemen annemi aradım. Sonra biraz espri falan konuştuk o annemle. Bir an o duygusallığım gitti. Yani biraz bu şekilde toparlayabildim artık. Ama aşk
0: Ya
1: olsun abla
0: ama.
1: ya. Ben yazdım. Vallahi ben
0: Aman aşk
1: yazdım.
0: olsun. Aşk olsun, meşk de olsun. Arkadaşlar şüpheleniyorum. Çok güzel yazıyorsunuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere burada mesela gelin rengarenk hayallerim vardı. Tıpkı birlikte boyadığımız balkon parmaklıkları gibi. Ya bu acayip bir şey, metafor. Ya anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Gelincik çiçekleriyle süslemiştim onları. Mis kokulu nanelerin arasında gizlemiştim düşlerimi. Vaa süperdi ya gerçekten. İnanılmaz. Evet şarkıyı maalesef beğenmedim. Valla Esin gerçekten niye gerektiği yerde artık yapamayacağınıza inandığınız yerde her şeyi güzel bırakmak lazım. Hani iz bırakmak diyoruz ya, güzel bir yerde bırakmak lazım. Gerçekten Nilüfer'in, bir kere bana mesela bu şarkıyı, Nilüfer'in bu şarkısını dinletselerdi ben Nilüfer demezdim. Bilemezdim yani Nilüfer olduğunu. Asla bilemezdim. Ama Nilüfer zaten çok büyük bir operasyon geçirdi. Ses telleriyle ilgili de ve sağlık problemleri de var. 71 yaşını geriye bıraktım. Yaşla ilgili değil. Ajda Pekkan hala sahne performansında mimikleri olmasa da, gülemese de, ağlayamasa da şarkı söylüyor. Ama söylüyor ve dinletiyor. Ama Nilüfer'de başka bir şey var. Niye diyorum yaptı bunu kendine? Niye yaptı? Valla bir klibi de izledim. Yok artık dedim ya. Neden? Allah böyle durumlara hiçbirimizi düşürmesin mümkünse. Amin. Ve her şey boş çıktı. Bir tek elma doluydu. O da çürük çıktı. Ya şarkı bir de Kayahan şarkısı gibi de değil. Yani çocuk şarkısı gibi. Belki Kayahan söyleseydi çok güzel olurdu. Zaten Kayahan'ın söylenene göre Kayahan bu şarkıyı İpek Acar için yapmış. İpek Acar söyleyecekmiş falan filan. Ben Kayahan'ın olduğuna bile inanamadım. Bu arada Tamer'in radyosu açık. Hiç ses Nilüfer gibi değil, ben beğenmedim. Ben valla Nilüfer'e de kıyamıyorum, biliyor musunuz? O kadar severim.

Almanya'ya bir gol attı. Düşünsene, tüm ülke nüfusu 560 bin kişi. Ha, küçük bir ülke. Bizimkilerse gol sevinci yaşamayalım diye toplu karar almış gibiydi. Yok ya, hayır. Milli takım öyle sözler söylemeyelim ya. Bir şey olmuştur ya. Bir şey olmuştur onlara. Neyse, gelecek maçlarda kurtardı kurtardı. Kurtaramadı artık biz de. Az beklenti çok mutluluk döneceğiz diyeceğiz. Şimdi Mehmet, Fırtına Mehmet, tabii tüm dinleyenlere istinaden de konuşuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben orada kazanmak, tabii kazansalar çok mutlu olacağım, orası ayrı da. Yani biz orada varız ya, 24 yıl sonra, 24 yıl sonra o Türk bayrağı orada var ya, inanın bana yetiyor. Yani tabii 3 maçı da görmek istiyorum açıkçası. 3 maçta da oynansın istiyorum. Tabii zafer de istiyorum. Orası ayrı konu ama gerçekten orada olmaları bile bana çok büyük gurur veriyor ve çok çok mutlu oluyorum ya. Acayip heyecanlanıyorum ve uzaktan yakından futbolla alakam yok. Hatta lütfen yanlış anlamayın. Takım taraftarları dinliyordur. Beyefendiler ve hanımefendiler. Bana çok manasız bir oyun geliyor. Aslında strateji oyunu gibi. Evet, ama 11-22 kişinin işte o kocaman sahada bir topun peşinde koşmaları, bilmiyorum, hiç benlik bir oyun değil. Ya da spor dalı değil. Yani futboldan hiç anlamam. Ki oğlum çok güzel sol ayaktır. Böyle sadece onu izlemeyi seviyorum. Anlamadığım halde ben, yani şeyle, milliyetçilikle alakalı galiba bu biraz benimki. Yani orada Türk bayrağını görmek falan bana çok acayip bir şey yaşatıyor. Çok çok çok coşuyorum. Evet, Emine Sultan'ın radyosu açık. Valla şarkının sözleri bana göre boş. Şenol falan bana göre de öyle. Hiç olmamış. Gerçekten hiç olmamış. Bir de İskender Paydaş nasıl aranje etmiş? Yani adam çok başarılı bu konuda. Ya nasıl? Ya işin içinde iş var gibi geliyor bana. Sanki Nilüfer'i tuzağa mı düşürdüler? Ne yaptılar? Ya da zorla mı söylettiler? Söyle bak, söylemezsen ne yapacağımızı biliyorsun. Zuhal'e de Allah razı olsun. 3,5 atıyor. Bir şeyler önüme yiyorum. Ne yapalım? Ha, pardon. Baştan oku Özlem Ayran. Yanlış okudum. Aklım maça gitti de Şenol. Özür dilerim. Zuhal'e de Allah razı olsun. 3, 5. Atıyor bir şeyler önüme yiyorum. İşte ne yapalım? İşte aza kanaat getirmeyen çoğu bulamıyormuş Şenol.

0: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

0: Evet, bir es veriyoruz ve Esin'cim söz sende.
1: Merhaba ablacığım, selam olsun herkese.
0: Merhaba.
1: Yaşım Şerife'nin yazdığı şiire şaşırınca şey geldi aklıma. Şimdi zayıf bir sınıf böyle bütün sınavdan böyle süper notlar falan alınca öğretmenlerimiz şaşırırdı. O geldi aklıma şimdi. Paylaşmak istedim. Çalışıyorum ama kulağım sende. Çok öpüyorum
0: İyi
1: seni.
0: çalışmalar canım.
1: Hoşça kal ablacığım.
0: Ya bakın, iyi yazmak ayrıdır. Bazı teknikleri kullanmak yazarken, ben sürekli yazdığım için Şerife'ninkine şaşırmamın sebebi, metaforu o kadar güzel kullanmış ki kendi belki bunun farkında bile değil. Bugün çok fazla yazan insan var ama birçoğu bizi çok etkilemiyor. Ama bazı yazılanlar gerçekten wow dedirtiyor. Bir, ikincisi şeyleri kullanmak, benzetmeleri, işte mecazları, bir takım edebi teknikleri kullanmak çok ayrı bir şey. Yani onun için çok şaşırdım ama çok güzeldi. Vallahi güzeldi. Yazmaya devam et Şerife. Hiç vazgeçme. Sıcak çayımı yudumlarken Isparta manzaralı balkonumda düşünürüm. Bu insanlar neden her şeye nane oluyor diye. Sonra sakin bir Sezen Aksu şarkısı açarım. Bir yağmur başlar, camlar buharlanır ve masadaki çayım da dökülür. Ama hayal bile kuramadım. Isparta'lı Ayşe'den gelmiş. Sıcak çayımı yudumlarken Isparta manzaralı balkonumda düşünürüm. Bu insanlar neden her şeye nane oluyor? Sonra sakin bir Sezen Aksu şarkısı açarım. Bir yağmur başlar, camlar buharlanır ve masadaki çayım da dökülür. Aman ya, bir hayal bile kurdurmadınız bana. Çok iyiydi ya. Vallahi Şerife'den en sevdiğim fotoğraf geldi. Seyir halinde şu anda. Ama zannediyorum evinin oralarda. Öyle tahmin ettim. Dijital ekranda Özlem Ayral, Keyfe Keder ve Yan Efem var. Ne güzel. Erdatlı babam demiş ki 3 maç oynayacak, o garanti. Hayır ama şöyle bir şey varmış. Yani ben sürekli takip ettiğim için bildiğim bir şey değil. Belki de yanılıyorum. Belki aklımda yanlış kaldı. Mesela Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile oynayacakmış. Mesela Amerika Cuma günü oynanacak maçı kazanırsa ve Türkiye'de cumartesi oynayacağı maçı Uruguay karşısında kaybederse 3. maçı göremiyoruz. 3 maç oynayacak, o garanti, ama 2. maçı da kaybederse evet, üst tura çıkması imkansız gibi oluyor. Ne yazık ki. İşte o yüzden programa başlarken şey dedim ya, Erdatlı babacığım, şimdi bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar, 2 tane dua ediyoruz bugün. Bugünden sonra Cuma'ya kadar. Cuma günü Amerika yenilsin bir kere, her şeyden önce. Avustralya karşısında bir yenilgi yaşasın. Allah'ım lütfen, amin inşallah. Cumartesi günü de Türkiye lütfen yensin. Lütfen yensin. Üçüncü maçı da görelim. Abla, o kadar laf ettim bir kere. Bir sürü şey söyledim. Hem bestelemiş dedim, hem şarkıyı seslendirmiş dedim. Raşit, çok kıskançsın ya. Ya ben yazan bir kadın olduğum için yazılanlar dalında çok iyiyim. Ben bir şarkıcı değilim ki. Ama bir sürü de şey söyledim. Ben şarkı söyledim, bu kadar laf etmedim var ya abla. Yani şarkı söyledim diyorum. Şarkı inanılmaz ya. Tüm... Kim şarkı söyleyebilir? Böyle. Böyle benim gibi kim söyleyebilir? Küstüm. Kimse söyleyemez. Ya ne kadar çok şey söyledim. Bak şahitlerim var. Abla çarşamba günü birinin doğum günü var da kimin de hatırlayamadım. Hatırlamıyoruz, öyle bir şey yok. Yani ben bilmiyorum. Benim bir bilgim yok, bir fikrim de yok. Ya sen hatırlıyor musun? Hatırlarsan sen söylesene. Hatırlamıyorum valla, kimsenin yaş gününü hatırlamıyorum. Haziran ayındaki yaş günlerini hatırlamıyorum. Ben gerçekten de biliyorsunuz rakamlar ve tarih konusunda çok kötüyüm arkadaşlar. Ancak yani telefonumun takviminde çocuklarımın yaş günü bile alarmlı. Yani düşünün, o kadar diyeyim size. Çünkü ayın kaçıymış, neymiş, hangi yaz mıymış, kış mıymış, ben bunları bile karıştırıyorum. Çarşamba gelsin, hatırlayabilirsem söylerim yani. Raşiçim, bu arada gerçekten şarkın çok güzeldi. Ama çam değil, camdı. Yine de kabul ettim bak. Yine de kabul ettim. Çam ağacı. Gerçekten. Dur bir dakika. Ajdacığım dur bir. Ajda da kaç yaşında ya? 100 yaşına geldi mi?
2: Ayşen'in adı, bir şey söyleyeyim. Babalar günü için söylüyorum bunu. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Her babanın büyütmesi çocukları başka farklı.
0: Evet.
2: Mesela dün babalar günüydü. Benim kız kardeşim de Viyana'da duruyor. Ekstra babalar günü ve hiç babalar günü ve annem için özellikle geldi. İzin alıp o da geldi. Her sene birleşiriz. Benim eşim de ekstra izin aldı annem için. Çünkü biz evlenirken birbirimize söz verdik. Kimin annesi ve kimin babasının doğum günü olursa o gün izin alacak. Yani o gün evimizde olacak.
0: Duyun,
2: Hep
0: duyun.
2: birlikte ayrıca kutlayacağız. Ben dün babalar günü
0: Vallahi.
2: olduğu için ben babama hediyesini verdim. Eşim de birlikte hediye aldı. Ama eşim babasına hediyesini götürmedi. Niye diye sorduğumda şöyle dedi. Biz babamızdan hiçbir hediye görmedik ki şu ana kadar. Hiçbir doğum
0: İşte
2: günümüzü
0: ben bunları
2: kutlamak,
0: diyemedim.
2: hiçbir özel günümüzü kutlamak dedi. O yüzden yani herkesin büyütülme şekli başka oluyor. Ne bileyim. O yüzden babalar gününe fazla özen vermiyorlar gibi geliyor bana. Benim kendi şahsi düşüncem bu. Şahit olduğum için, olaya geldiğim
0: Evet,
2: şahit olduğum için
0: evet.
2: bunu
0: İşte
2: söylüyorum.
0: benim diyemediklerimi diyen birileri var. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden yani inanılmaz mutlu ediyorsunuz beni. Benim diyemediklerimi diyen bir dinleyici grubum var. Ya şimdi tabii neyse, bu konuyu konuşmayalım arkadaşlar. Bu konu benim biraz dertli konum. Herkesin bir dertli konusu var ya. Yani düşünüyorum da zannediyorum 2003 yılından beri ben çocuklarımın hem annesiyim hem babasıyım. Nerede babası? Nerede? Ve böyle babalar çok fazla. İstisnalar kaideyi bozmaz. Çok iyi babalar da var ayrıca. Neyse, bu konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Annelerimiz, babalarımız kıymetli. Ya işte ben yanlış bilgiye ulaşmış olabilirim. Valla benim ulaştığım bilgi bir haber sitesinde okudum. Dün mü okudum? Bugün mü okudum? Bugün de okumuş olabilirim. Benim okuduğum Erdatlı babacığım, ben haber sitesinin yalancısıyım. Aynen bu şekilde. Yani Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri yenilirse, ay kazanırsa, maçı alırsa, Cumartesi günü de eğer Türkiye maçı kaybederse Uruguay karşısında üçüncü maça kalmıyor, işi eleniyor gibi bir haber okudum. Benim beyanım değil, anladığım bir yer değil. Allah'ım, saat başını geçmişiz. Hoho, ne ara geçti bu? Ben daha bir sürü şey söyleyecektim size. Haftaya değil mi Babalar Günü? Ben Babalar Günü'nün bu ara olduğunu biliyorum ama geçtiğimiz pazar mı, önümüzdeki pazar mı bilmiyorum. Çünkü babam hayatta olmadığı için, çevremde de böyle baba diyebileceğim biri olmadığı için, şimdi Erdatlı babam diyecek ki niye ben varım ya? Erdatlı babam yeni hayatıma girdi. Ben babalar gününe alışıncaya kadar... Ablam senin yaş gününü öğrenebilir miyim? Hayır canım, söylemiyorum yaş günümü. Söylemiyorum. Ama işte bilenler var. Bilenler geçen sene nasıl öğrendilerse bütün sosyal medya hesaplarından kaldırmama rağmen öyle bir dinleyici grubum var ki hafiye gibiler, yani dedektifler bildiğiniz. Öğrendiler. Onlar nasıl öğrendiyse sen de öyle öğren. Ayşe'den gelmiş bu mesaj. Ay. Ne zaman babalar günü hakikaten? Geçtiğimiz pazar mıydı, önümüzdeki pazar? Dündü ya. Ben dün diye biliyorum. Tabii Haziran'ın ikinci haftası, ikinci pazarı. Ya beni de şaşırttınız. Dündü tabii ki.
3: Özlemciğim, bir futbola girmemiştik senin yayında. Futbola da girdik ya. Tamam, artık her şey açık. Sadece bir bilgi diye vereyim. Öncelikle milli takımımız inşallah Paraguay yener. Ama bence yenmeyi bırak, puan bile zor gözüküyor. Ben biraz...
0: Uruguay değil değil mi? Bak onu bile yanlış biliyorum.
3: Olaya farklı bakıyorum.
0: Uruguay mı? Paraguay mı?
3: Bana göre imkansız ama inşallah imkansızı başarırız.
0: İnşallah.
3: Biraz mucize gibi olur ama neyse, gönlümüz kalbimiz milli takımdan yana, ki bana kalıyor 0 puanla çıkacağız. Ama eğer kaybederse... Çok düşük de olsa yine bir şansı var. O da şöyle, eğer Amerika'ya son maçta yenip 3 puan alırsa en iyi 3. olarak çıkabilir. Yani en iyi 3. grubu 3. bitiren en iyi o da çıkabiliyor. Yani küçük de olsa yine bir mucize, bir şansımız oluyor ama zor. A'dan Z'ye her şey zor. Ama hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun yani.
3: Sadece bilgilendirmek için söyledim.
0: Teşekkür ederim. Bak tamam, aynısını yazdım. Sen 3. maçı oynamayacak dedin ya, ona yazdım. Ha, Erdatlı babacığım. Babalar günün kutlu olsun bu arada. Ben alışana kadar. Çünkü çok uzun zamandır babam olmadığı için. Abla dündü baba. Evet evet, şimdi hatırladım. Şerifeciğim dündü. Çünkü Haziran'ın ikinci pazarı. Haziran ayının ikinci pazarı. Bu arada Raşit, okumasan bu mesajı kırılır mısın bana? Vallahi kırılma, tamam mı? Ben okuyorum, ona güldüm demin Şenol'u dinlerken. Şimdi efendim. Şimdi gelelim Tarkan'a. Çok az zamanım kaldı. Tarkan çok yeni bir çalışmaya imza attı. Hakikaten biraz slow bir çalışma ama beni benden aldı. İsmi zaten beni 12'den vurdu. Orası ayrı konu. İsmi Çınar. İşte hiç eskimeyen, tarzını hiç bozmayan, hep aynı kalitede iş üreten insanlara bayılıyorum. Hakikaten bayılıyorum. Efendim, şimdi hemen şu Tarkan'ın şarkısına. Ben hiç konuşmayacağım. Sakin sakin şu şarkıyı dinleyelim. Tarkan benim hayatımda sanatçı olarak, işte yaptığım iş dolayısıyla tanıdığım günden beri neredeyse tüm eserlerini çok sevdim. Hele bu eserine bayıldım. Eğer müsaade ederseniz önce kendime armağan etmek istiyorum. Çok benden, çok bizden sanki. Sonra da ben de varım bu şarkının içinde diyen tüm yol arkadaşlarıma gelsin. Ve artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin mola vaktine yaklaşmış oluyoruz.

0: Şerife sana da gelsin. Çok güzel Tarkan, yine yapmış yapacağını bana da gelsin demişsin gerçekten. Türkiye'de ve birçok ülkede Babalar Günü Pazar günü 21.06, yani 21 Haziran 2026 bu hafta sonu, hatırlatayım. Aa öyle mi? Bak bunu bilmiyordum. Wow dedirten bir bilgi. Yarın soru cevap oynayacağız. Unutmayın.
1: Biraz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak biliyorsun.
0: Valla şimdi Fırtına Mehmet'ten gelmiş bu mesaj. Demek ki bazı ülkelerde bu pazar. Bir şey daha var. Çok alemsiniz. Dijital kol saati, kol saati güzel olur diye düşünüyorum. Dijital kol saati güzel olur diye düşünüyorum. Ayşe, duydunuz zilin sesini, yarışma başladı canım. Kalp atışını ölçüp grafik gösteren akıllı saatler var. EKG çekebilen özellik olarak. Özellikle galiba onlardan istiyorsun. Ayan meyan hediyesini de belirtmiş.
1: Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi.
0: Efendim artık son 3-4 dakikam kaldı.
2: Bu arada dün burada Babalar Günü'ydü. Galiba Almanya'da da öyleydi, yani Avrupa'da tam bilmiyorum ama Türkiye'de galiba haftaya olması lazım. Yanılmıyorsam haftaya pazar olması
0: öyle
2: lazım.
0: Öyle mi? Bak.
2: Anneler Günü 10 Mayıs. Dünya geneli 10 Mayıs bildiğim kadarıyla. Veya Türkiye'li, Avusturya öyle. Babalar Günü öyle değil. Burada bile adaletsizlik var.
0: Evet,
2: onu da
0: ya
2: buradan belirtmek istedim.
0: Çok
2: yani.
0: Çok şaşırdım buna.
2: Bu babalar var ya. Yani babalar bir tek eşlerinden çekmiyor ha. Yani herkesle mücadele ediyoruz arkadaş. Yok ki böyle bir şey.
0: Yok ki böyle bir şey.
2: Nedir bizim kaderimiz ya?
0: Torpillisiniz.
2: Neyse.
0: Torpillisiniz. Ta geçen haftadan başlıyor.
2: Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.
0: Yani iki pazar kutlanıyor. Duble kutlanıyor. Torpillisiniz. Daha ne istiyorsunuz acaba? Yani bir tek Anneler Günü bir gün. Sizinkisi iki gün. Yani duble. Bugün de ilaç gibi geldin ablam, teşekkür ederim demiş Ispartalı Ayşe. Ben teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Efendim 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket için bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili güzel günleri olsun. Programımıza sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Unutmayın 22. Viyana'da Nova Süpermarket'e uğruyorsunuz, selamımı iletiyorsunuz.
1: Heyecan yok.
0: Ve %100 yerli içeceğimiz. Hala burada bir pindirinksim var. Hemen bir yudum alayım. Çok güzel. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e de çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün çok güzeldi. Yani yine aynı saatte bu güzel frekansta görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Aynal ben. Hepiniz çok güzeldi. Tamer'den bir mesaj var. Burada 14 Mayıs Babalar Günü'ydü. Takan yoktu ama takan yokmuş. Allah Allah Tamer. Almanya'da geçen haftaymış. Babalar babalara geldi. Evet aynen öyle oldu Emrah. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzeldi bugün de diğer günler gibi. Diline emeğine sağlık güzel sesli kadın. Teşekkürler demiş. Sevgili Derya, ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve Şerife'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Allah'tan çocuklar yapmışlar hediyeleri. Anahtarlık işte kullansın. Bak babalarına hediye yapmışlar. El emeği göz nuru. Babalar beğenir mi bilmiyorum ama. Görüşmek üzere efendim. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın yine bekliyor olacağım. Unutmayın.
3: Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.
4: Viyana FM'de buluşuruz yine.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. İsviçre demiryolu hattı yenileniyor. Avusturya-İsviçre demiryolu hattı kapsamlı modernizasyon çalışmaları nedeniyle 14 Haziran'dan itibaren 4 ay tamamen ulaşıma kapanacak. Çalışmalar süresince yolcu taşımacılığı otobüslerle sağlanacak olup uluslararası tren seferleri alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Köprülerin onarılacağı, altyapının yenileneceği ve engelsiz yeni durakların inşa edileceği proje sayesinde hattın daha çok güvenli, hızlı ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Avusturya ordusunda bütçe alarmı. Avusturya ordusunun yeniden yapılanma planında 12,6 milyar euroluk finansman açığı olduğu açıklandı. Savunma raporuna göre mevcut bütçe hedeflenen modernizasyon için yetersiz kalıyor. Özellikle 2027'den itibaren bütçe açığının büyümesi bekleniyor. Yetkililer finansman ve personel eksikliği nedeniyle planların gecikebileceği uyarısında bulundu. İstihdam sürüyor ama gelecek kaygılı. Vorarlberg eyaletinin en büyük şirketleri son 6 yılda toplam 1251 yeni istihdam sağlasa da artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle iş dünyasında kaygı yaşanıyor. Sanayi temsilcilikleri yüksek işçilik giderlerinin rekabet gücünü zayıflattığını belirtiyor. Uzmanlarsa işsizlikte yıl genelinde artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Online dolandırıcılık tuzağı. Bir kadın sanal görevler karşılığında komisyon kazanma vaadiyle girdiği online platformda büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Sahtekar paylarına inandırılarak yurt dışı hesaplarına defalarca para transferi yapan mağdur, sistem hatası bahanesiyle kendisinden tekrar para istenince dolandırıldığını anladı. Olayı polise bildiren kadın on binlerce euro kaybetti. Acil durum ekiplerini engelleyenlere ağır ceza. Acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, olay yerinde kalabalık oluşturan veya kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür ihlaller için para cezaları %50 yükseltilecek ve 750 euroya kadar çıkabilecek. Düzenlemenin acil ekiplerin görevini daha hızlı ve güvenli yapmasını amaçladığını belirtti. 19 aylık bebek uyuşturucu yuttu. Viyana'nın 21. bölgesinde 23 yaşındaki bir babanın ihmali sonucu 19 aylık kızı evde bulunan uyuşturucu maddeleri yuttu. Sabah fenalaşan bebek hastaneye kaldırılırken yapılan testlerde çeşitli uyuşturucu maddelere rastlandı. 23 yaşındaki baba ihmal gerekçesiyle mahkeme tarafından 5 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Feci kazada 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Lindabrun kasabası yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hızlı gittiği düşünülen genç sürücü virajda kontrolü kaybederek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpışmanın ardından alev aldı. Görgü tanıklarının hızlı müdahalesiyle yanan araçtan kurtarılan yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Polis kontrolünden kaçış ölümle bitti. Kerten eyaletinde polisten kaçan 22 yaşındaki sürücü trafik kazasında yaşamını yitirdi. Polis kontrolünden kaçmaya çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç devrilerek alev alırken ağır yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da serin bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 12 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin yenilgisini manşetten duyurdular. Avusturya basınında Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aldığı 2-0'lık Avustralya yenilgisi geniş yankı uyandırdı. Avustralya, Türkiye'nin üstün oyununa rağmen bulduğu fırsatları değerlendirerek sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı başardı. Birçok medya kuruluşu sonucu sürpriz, şok ve sansasyon olarak değerlendirdi. ORF, Avustralya Türkiye'ye haddini bildirdi. OE24, Dünya Kupası'nda mucize, Avustralya Türkiye'yi şoke etti. Heute, dev Dünya Kupası sürprizi, Gak Yıldızı, Avustralya ile Türkiye'yi şoke etti. Kron, Sokeros, Boğaz'ın çocuklarını şoke etti. Dünya Kupası'nda büyük sansasyon. Courier, D grubunda sürpriz. Avustralya Türkiye'yi şoke etti. Türkiye milli takımı D grubunun ikinci maçında Paraguay karşısında puan arayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

İyi akşamlar, iyi haftalar. Kıymetli Viyana FM dinleyicileri, Akif Özcan mikrofonda. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Akif Özcan'la 2 saati birlikte paylaşacaksınız. Ben sizlerle geçireceğim bu 2 saat için hazırım ve gayet de mutluyum. Sizleri de özledim. Güzel bir program olması temennisiyle başlatıyorum efendim programımızı. Güzel bir çalışmayla az önce sizleri selamlamış olduk aslında. Hatırımda kaldı, radyonuzda oldu güzel bir remix versiyon. Şimdi yine keyifli bir altyapı, güzel bir düzenleme. Arif Akpınar yorumu vuracak yeminlerim. Catwalk düzenlemesiyle devam edeceğiz programa. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri o güzel mesaj ve isteklerinizle her daim olduğu gibi programımıza davet ediyorum. Çalışıyorsanız kolaylıklar, esnafsanız hayırlı işler, yoldaysanız iyi yolculuklar. Ve evdeyseniz iyi istirahatler. Hepinize de iyi eğlenceler diliyorum. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajları Instagram üzerinden de gönderebilirsiniz. Maalesef milli takımımız Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yaptı. Hazırlık maçlarında aslında umutlarımız çok yüksekti ama ilk maçta Avustralya'ya 2-0 yenildik. Artık darısı önümüzdeki maçlara, galibiyetler inşallah önümüzdeki maçlarda gelir ve gruptan alnımızın akıyla çıkarız. İlk maç bir şanssızlık, talihsizlik diyelim. Takımımızdan çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu maçta da beklemiştik ama olmadı. Canımız sağ olsun, bizim çocukları her halükarda tabii ki seviyoruz. Ama bizleri şaşırttılar, üzdüler. Bu da bir gerçek. Bence onlar da çok üzgün. İnanıyorum ki bir sonraki maçta telafi edecekler.

Allah Allah. Tantaşçı Gidişat yepyeni şarkısıyla Viyana FM'de sizinle. Valla konserleri efsane geçiyor. 12-13 Haziran'da İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Tüpraş Stadyumu'nda konserler verdi. Nefisti. Yoğun istek üzerine 1 Temmuz'da tekrar İstanbul'da olacak. Tüpraş Stadyumu'nda bir konser daha verecek. Büyük başarıları imza atmaya devam ediyor Tantaşçı sevenleriyle. Ben de 13 Haziran'daki konserde bulundum. Eşimle birlikte bolca eğlendik. İyi ki varsın sevgili Tan.

0: Radio MF.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Melisa ile devam edeceğiz. Santaççı ve Gidişat geride kaldı. Söyle isimli güzel şarkısı Enes Çantar Remix ile Viyana FM'de sizinle olsun. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Güzel mesajlarınız da ulaşmaya başladı. Hepsine çok teşekkürler. Çiğdem Hanım iyi akşamlar. Buradayım Akif Bey. İyi yayınlar. Salzburg'dan herkese sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Santaççı ile koptuk diyor. Gidişat gerçekten harika bir şarkı olmuş. Oh ne güzel oynadık demiş. Ne güzel. Neşeniz daim olsun. İyi yayınlar müdürüm diyor. Sevgili Zeynep Yücel İstanbul'dan bizimle. Çok teşekkürler. Sevgili Zeynep hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım iyisindir. Güzel bir akşam. İyi bir hafta diliyorum sana da. Hakan Kurt. İyi akşamlar Akif Bey. Buradayız diyor. Çok teşekkür ediyorum Hakan Beyciğim. Sağ olun. Ben de Murat Alkılıç'tan Bu Nasıl Aşk şarkısını rica ediyorum. Tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin. Tüm sevenlere armağan olsun demiş. Teşekkürler. Az sonra geliyorum.

Harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Akif Özcan yayında, iyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Sevgili Ayşe Hollander'ın Akif midir? Vay vay vay, kimler varmış diye, iyi akşamlar, keyifli yayınlar. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Yaprakla uğraşıyorum, üzüm yaprağı. Şarkıyı da bir düşüneyim demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin Ayşe Hanım. Hollanda'ya sevgiler. Yapraklarla uğraşıyormuş. Oh ne güzel. Mis mis, ne güzel de kokuyordur şimdi onu. Öyle yenir de o ha. Böyle yaprak değil mi? Çok değişik bir tadı da olur böyle. İyi, afiyetler olsun. Bir yandan sen şarkını düşün, gönderince onu da çalalım. Sevgili Ayşe'ye, tüm ailesine, sevdiklerine armağan olarak göndereceğiz birazdan istediği şarkıyı. Programımız devam ediyor. Güzel mesajlarınız da geliyor. Ersin Bey bizlerle. İyi akşamlar. Hayatımın anlamı Fadime'm için de bir şarkı istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim diyor. Ya çalmaz mıyız? Ne demek ya? Tesir altında Mustafa Sandal'dan. Az sonra gelecek. Önce Anda Ünsal.

Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindirinç ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Kısır yapıyoruz demiş herhalde. Taze yaprağı haşlıyorsun, içine koyup yiyorsun, bol ekşili. Kısır yapıyorsun, taze yaprağı haşlıyorsun, içine koyup yiyorsun, bol ekşili. Oh mis mis. Şimdiden afiyet olsun ve ellerinize sağlık. Hadi devam.

Ersay Üner Olacak Gibi Değil isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızda olacak. Öncesinde Cevher ve Der Gibi şarkısı remix versiyonuna kulaklarınızda oldu. Güzel mesajlar, istekler gelmeye devam ediyor. Hamza Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey buradayız diyor. Az kaldı eve doğru ilerliyorum demiş. 11. Viyana'ya selamlar. İyi yolculuklar diliyorum. Çalabilirsiniz Eller Üzer. Serkan Nişancı'dan. Birkaç şarkı sonra çalalım. Sevgi ve selamlarımızla yolunuz açık olsun. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Sevgili Cansu, hayırlı akşamlar. Akif Müdürüm, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Cansu. Bugün diyor annemin doğum günü. Aa, ne güzelmiş. Annenize sevgiler, ellerinden öperiz. İrem Derici'den kalbimin tek sahibi çalarsanız sevinirim demiş. Cansu'ya annesine kucak dolu sevgiler ve kocaman öpücüklerimizi gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz. Tabii ki kalbimin tek sahibini de alacağım listeye. Serkan Nişancı Eller Üzer de istenmişti. O sıra böyle bir slow yapmış oluruz. Annenize de çalmış olalım sevgili Cansu. Bir kez daha doğum günü kutlu, mutlu olsun. Buldum şarkıyı, Mehmet Erdem'den Ben Bilirim Eğer Mümkünse diyor sevgili Ayşe Hollanda. Mümkün olmaz mı? Az sonra.

0: olacak gibi değil Ersay Üner kulaklarınızda oldu.
1: Olacak gibi değil.
0: Evet, nefis şarkılarla devam edeceğiz. Sevgili Murat da bizimle. BJK Murat. Evet, Beşiktaşlı Murat'a da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Beğendiğiniz tüm şarkılar sizlere de armağan olarak gelsin. Evet, sevgili Simge, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum Akif Bey. Sevgiler Graz'dan. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Esla Şahin Samet kardeşlerden Ay Ay şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız memnun olurum demiş. Birkaç slow şarkım var. İrem Derici kalbimin tek sahibine gelecek sevgili Cansu'ya, ondan da annesine armağan edeceğiz. Tabii ki bizden de armağan olsun. Annesinin bugün doğum günüymüş. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağlık, huzur, mutlulukla inşallah. Sevdiklerinizle ailece güzel güzel yıllar görün inşallah. Bu güzel şarkı size gelecek. Ardından bir istek şarkısı Serkan Nişancı Eller Üzer. Ardından bir istek şarkısı Mehmet Erden Ben Bilirim Hollanda'ya, sevgili Ayşe'ye ve sevdiklerine gelecek. Sırayla Viyana FM'de birbirinden güzel şarkılar sizinle olmaya devam ediyor. Her zaman ne diyorum? Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de.
2: Viyana FM. Viyana FM.
1: Gibi değil.
2: Akif Özcan. Akif Özcan.

Evet, yine çok güzel ve sevilen bir şarkıydı. İstek şarkısı olarak da geldi. Ben de zaman zaman zaten çalıyorum. Bu akşam da sizlerden gelen bir istek olarak çaldık. Sıla Şahin, Samet Kardeşler, Ay Ay radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Harika şarkılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Tuğrul Bey, iyi akşamlar. Gülşen'den ellerinden öper şarkısını rica ediyorum. Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Almanya Stuttgart'tan sevgilerini iletmiş. Bizden de sizlere sevgiler efendim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm. Bizler de buralardayız. Bir Harun Kolçak çalışması gönderebilirsen sevinirim diyor. Mustafa Çatalkaya bu mesajı iletiyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. Rahmetle analım. Birazdan da Harun Kolçak dinletelim.

Piyano FM'desiniz, Akif Özcan'dasınız. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar. Oo, nefis bir manzara. Ne güzel. Oo, yapraklar. Ne onlar, üzüm mü? Üzüm değil mi o? Üzüm yaprağı onlar. Ay maşallah, bir de nefis bir çay. Valla ben de çayımı aldım yanımda. Sevgili Ayşe. Valla keyfin yerinde bu akşam. Nazar değmesin. Afiyetler olsun. Ben de burada içiyorum çayımı. Buradan eşlik ediyorum. Sen de oradan eşlik et bize. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Bak, enteresan bir haber. Viyana'da 19 aylık bebek uyuşturucu yutmuş efendim. 21. bölgede. Floridsdorf'ta 19 aylık kız bebek evde ortalıkta bulunan uyuşturucu maddeleri bilmeyerek yuttu. Aniden fenalaşan bebek hastaneye kaldırılırken yapılan testlerde vücudunda çeşitli uyuşturucu maddeleri rastlandı. Bebeğin 23 yaşındaki baba ihmal gerekçesiyle mahkeme tarafından 5 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmış efendim. Allah'ım sen sabır yarabbim. Herkes anne baba olmamalı sözünün vücut bulmuş hali. Bebeğe sabırlar diliyoruz. Gerçekten herkesin anne baba olmaması lazım. Yani bir insan kendiyle zor uğraşırken, kendiyle ilgilenemezken niye böyle bebeklerin günahına girerler ki? Gerçekten anlamak çok zor. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzatmış efendim. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerard Karner sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken Avrupa Birliği ise iç sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyormuş.

Evet sevgili dinleyiciler, yine çok güzel bir çalışmayı da hep beraber dinledik. Demet Akalın ve Gölge radyonuzda oldu. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımızın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Hem kaliteli müzikler dinliyoruz, hem istek şarkılarınızı yayınlıyoruz efendim, hem benim seçimlerimi dinliyoruz. Ondan sonra cuma bir yandan haberler, gündemde ne olmuş ne bitmiş onlara da göz atmış oluyoruz efendim. Valla çok üzüldüğüm bir haber bugün duydum. Kızılcık Şerbeti'nde de Işıl karakteriyle kendisini tanımıştık. Ailece de izliyorduk zaten bu diziyi. Orada da karşımıza çıkan bir önceki sezonda kendisini dizideki Abdullah Bey'in, Abdullah Ünal'ın eşi karakterinde görmüştük. Maalesef oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmiş efendim. Yani dün doğum günüydü. Bugün yani ölüm günü oldu. Çok acı, çok acı gerçekten. Daha 35 yaşındaydı oyuncu ve edinilen bilgilere göre bu sabah yani öğleye doğru böyle 12 sıralarında evinde rahatsızlandı. O sırada annesinin de yanında bulunduğu belirtilen genç oyuncuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ece İrtem kurtarılamadı efendim. Oyuncunun ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir detayda yürekleri dağladı. Ece İrtem'in hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği de görüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyu da bir açıklama yaptı. Gökkoyun açıklamada dedi ki, müvekkilim Ece İrtem saat 12 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesiyle birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiği düşünülmekte. Soruşturma ise devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum ifadeleri kullanılmış. Gerçekten biz de çok üzüldük. Allah'tan rahmet diliyoruz genç yaşta yaşamını yitiren oyuncuya sevgili dinleyiciler. Yani başta tabii annesine, çünkü beraberlermiş zaten evde, ve tüm sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hadiseyle devam edeceğiz programa. Mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz efendim.

0: Küfürsyan. Küfürsyan.
1: Harika şarkılarla devam ediyoruz. Programın son yarım saati içerisine girdik. Bengü ve Feveran radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Aman da aman. Şengül Hanım da bizimle. Selam Akif Bey'e, güzel bir gece diliyorum. Antalya'dan saygılar diyor. Oo. Türkiye'ye giriş yapılmış. Şengül Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Antalya'ya kucak dolu selam, sevgiler, iyi ki varsınız. Ceren Hanım iyi akşamlar Akif Bey, yine harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, sizi dinlerken çok eğleniyorum demiş. Çok teşekkür ederim, ne güzel. Ve bir şarkı rica etmiş bizden. Tuğba Yurt yine sev yine şarkısını çalarsanız memnun olurum diyor. Önce Ebru Yaşar nasıl uyuyorsun, ardından Tuğba Yurt sizin için gelecek. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Viyana FM. Viyana FM. Güzel isteklerden bir tanesi benim de çok sevdiğim şarkılardan da Tuğba Yurt yine sev yine radyonuzda oldu. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Kısa bir tatil yaptım deniz bol bol ama çarşamba dönüyorum demiş tatildeyim Viyana'ya geleceğim diyor. Hadi bakalım şimdiden bir kez daha iyi tatiller ve iyi yolculuklar dileklerimi iletmiş olayım Şengül Hanım'a. Programımız devam ederken son mesaj ve istekler de bekleniyor. Hepinize çok teşekkürler. Ayşe Kutlu iyi akşamlar. İstanbul'dan ben de sevgiler gönderiyorum tüm Viyana FM dinleyicilerine. Catwalk Puppy şarkısını rica ediyorum demiş. Aldık. Hemen şu anda da dinletmeye başladık bile. Ardından Hande Ünsal ve Seni Sever Miydim şarkısı gelecek. Bu güzel şarkıda sevgili Kemal'e, ondan da eşi Handan'a armağan olarak gelecek. İyi yayınlar, iyi ki varsınız demişler. Çok teşekkürler, siz de iyi ki varsınız.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Kanasın çok güzel bir çalışmaydı efendim. Ceren Sagu ve Bırakın Arasın radyonuzda oldu. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla kaliteli müziğin adresi Viyana FM'de sizlerle birlikteyiz. Son mesaj ve istekleri bekliyorum. Artı 43 660 130 1979'dan. Efendim, viyanafm.com ve Instagram Viyana FM sayfalarımızı lütfen takip edin, ziyaret edin. Hem bizi dinleyin hem de Viyana'dan güncel gelişmeleri de takip etmiş olun. Şimdi Ayşe Hatun Önal ve Olay şarkısı radyonuzda sizinle olacak. Gün boyu kulağınız Viyana FM'de olsun.

0: Bir gün istersin radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Artık geldik vedaya. Bu akşamlık aranızdan ayrılıyorum. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. İnşallah yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum sevgili dinleyiciler. Değerli sponsorlarımız Pindrinks ve Mega Gastro'ya da katkıları için çok çok teşekkür ettik. Ve Tan Taşçı ile vedamızı ediyoruz. Yarın akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle hepinize güzel akşamlar, iyi eğlenceler. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan. Akif.

Hachi First Jam. Hachi First Jam. Hachi First Jam. Vian FM. Vian FM. Vian FM. Vian FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Vian FM Haber. Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. İsviçre Demiryolu hattı yenileniyor. Avusturya-İsviçre Demiryolu hattı kapsamlı modernizasyon çalışmaları nedeniyle 14 Haziran'dan itibaren 4 ay tamamen ulaşıma kapanacak. Çalışmalar süresince yolcu taşımacılığı otobüslerle sağlanacak olup uluslararası tren seferleri alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Köprülerin onarılacağı, altyapının yenileneceği ve engelsiz yeni durakların inşa edileceği proje sayesinde hattın daha çok güvenli, hızlı ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Avusturya ordusunda bütçe alarmı. Avusturya ordusunun yeniden yapılanma planında 12,6 milyar euroluk finansman açığı olduğu açıklandı. Savunma raporuna göre mevcut bütçe hedeflenen modernizasyon için yetersiz kalıyor. Özellikle 2027'den itibaren bütçe açığının büyümesi bekleniyor. Yetkililer finansman ve personel eksikliği nedeniyle planların gecikebileceği uyarısında bulundu. İstihdam sürüyor ama gelecek kaygılı. Vorarlberg eyaletinin en büyük şirketleri son 6 yılda toplam 1251 yeni istihdam sağlasa da artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle iş dünyasında kaygı yaşanıyor. Sanayi temsilcilikleri yüksek işçilik giderlerinin rekabet gücünü zayıflattığını belirtiyor. Uzmanlarsa işsizlikte yıl genelinde artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Online dolandırıcılık tuzağı. Bir kadın sanal görevler karşılığında komisyon kazanma vaadiyle girdiği online platformda büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Sahte kar paylarına inandırılarak yurt dışı hesaplarına defalarca para transferi yapan mağdur, sistem hatası bahanesiyle kendisinden tekrar para istenince dolandırıldığını anladı. Olayı polise bildiren kadın on binlerce

0: yuttu. Sabah fenalaşan bebek hastaneye kaldırılırken yapılan testlerde çeşitli uyuşturucu maddelere rastlandı. 23 yaşındaki baba ihmal gerekçesiyle mahkeme tarafından 5 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Feci kazada 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti. Aşağıbusturi eyaletinin Lindabrun kasabası yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hızlı gittiği düşünülen genç sürücü virajda kontrolü kaybederek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpışmanın ardından alev aldı. Görgü tanıklarının hızlı müdahalesiyle yanan araçtan kurtarılan yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Polis kontrolünden kaçış ölümle bitti. Kerten eyaletinde polisten kaçan 22 yaşındaki sürücü trafik kazasında yaşamını yitirdi. Polis kontrolünden kaçmaya çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç devrilerek alev alırken ağır yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da serin bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 12 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin yenilgisini manşetten duyurdular. Avusturya basınında Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aldığı 2-0'lık Avustralya yenilgisi geniş yankı uyandırdı. Avustralya, Türkiye'nin üstün oyununa rağmen bulduğu fırsatları değerlendirerek sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı başardı. Birçok medya kuruluşu sonucu sürpriz, şok ve sansasyon olarak değerlendirdi. ORF, Avustralya Türkiye'ye haddini bildirdi. OE24, Dünya Kupası'nda mucize, Avustralya Türkiye'yi şoke etti. Heute, dev Dünya Kupası sürprizi, Gak Yıldızı, Avustralya ile Türkiye'yi şoke etti. Kron, Sokeros, Boğaz'ın çocuklarını şoke etti, Dünya Kupası'nda büyük sansasyon. Courier, D grubunda sürpriz, Avustralya Türkiye'yi şoke etti. Türkiye milli takımı D grubunun ikinci maçında Paraguay karşısında puan arayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haberleri.
2: Viyana FM. Gurbette.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra

0: 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diğer restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliyeşitrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih'in Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da, Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi ilk çalışmamızı gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Bir de şunu hatırlatalım, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih'le Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. İlk mesaj sevgili Zeynep Hanım'dan İstanbul'dan ulaşmış. Melih güzel akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Sevgili Ayşe Hanım Hollanda'dan bizi dinliyor. Programın girişinde yayınladığımız jingle için demiş ki, evet cidden Viyana FM bir numara, bağımlılık yaptı, çıkamıyoruz. Bence programcıların payı çok yüksek. Eyvallah, teşekkür ediyorum ve şahsım ve tüm programcılar adına. Hani radyo geneline baktığında belki biz dinleniyoruz, dinletiyoruz bir şekilde ama biz de bütün enerjiyi sizden alıyoruz. Dolayısıyla bir bütünüz. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Bir de sorumuza bir cevabı var. Demiş ki, tabii önce soruyu hatırlatmam lazım değil mi benim? Soruyu size söylemeden cevaplara geçiyordum. Efendim, bu akşam için sizlere, sizce yalan mı daha çok zarar verir yoksa gerçeği saklamak mı, neden? Sizce yalan mı daha çok zarar verir yoksa gerçeği saklamak mı, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onun öncesinde bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Evet, ne demiştik? Sevgili Ayşe Hanım'ın cevabını sizlerle paylaşacağız. Kendisi sorumuza cevap olarak dedi ki, bence her ikisi de zarar verir ama yalan daha kötü. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar evlat demiş. Ya ben de ne diyeyim, adam pisliğin teki çıktı. Rıza Baba diyeyim de arka sokakları mı analım? Abi çok iyi ya. Hani kendisi cevap verirken genelde sonuna bu tarz şeyler yazıyor. Ben programda okumuyorum ama arka sokaklar sezon finali yapınca bir ufak özlem var içimde. Bastırılamamış bir duygunun dışa vurumu gibi düşünün. Tabii bütün programı 45-40 dinlemede falan diye yapmayacağım. Sevgili Murat abimiz de bizlere kulak veriyor. Bu arada ben artık şey düşünüyorum yani. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar deniyor ya. Ben artık onun günümüzde birazcık terse dönmeye başladığını hisseden taraftayım. Yılandan korkuyorlar da yalandan korkmuyorlar. Bir şekilde yalan söyleniyor. Hatta bunu o kadar normalleştirdik ki işte beyaz yalanlar, pembe yalanlar, büyük olanlar, küçük olanlar falan diye gruplara ayırdık. Enteresan bir şekilde. Dolayısıyla ne desem bilemiyorum. Sevgili Yusuf abimiz, Yusuf Türel, bize bir sesli mesaj göndermiş, bir de fotoğraf göndermiş. Sesli mesajını birazdan dinleteceğim. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Vallahi kahveyi almış, güzel de bir fotoğraf çekilmiş, göndermiş. Emekli de oldum. Keyfini süreceksin, yapacak bir şey yok. Darısı bize falan dermişim. Yani ben buradan emekli olursam abi yapamam ya, kopamıyorum. Bir de bizim mesleğin öyle bir tarafı var. Hakikaten buradan veya nereden emekli olursan ol, her türlü işten bir şekilde bağını koparıyorsun da bu işten koparamıyorsun. Hani mesleği yapanların günümüzdeki yaş skalası bence her şeyi açıklıyor. İşin içinde olanlar beni anladı bile. Efendim Özkan Aksoy gelsin. Uzaktı diyelim. Ardından sevgili Yusuf abimizin sesli mesajını dinleyelim. Onun da ardından güzel bir şiirle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biyomer FM.
1: Selamünaleyküm güzel insan, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar toplam, nasılsın, iyi misin? Yani hayırlı çalışmalar diliyorum. Şu anda Gölüşler'den selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bütün dostlarıma, sana, sizi kim diye dinliyorsa herkese selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Sana bir adım daha yaklaştık. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Güzel insan, Allah'a emanet olun. Selamlar. Şu anda balkondayım. Kahve, keyfi yapıyorum. Memleketin havası başka.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili Yusuf abimize de çok teşekkür ederim. Valla dibime kadar gelmişsin. İnşallah yeniden görüşürüz abi. Böyle güzel insanlar biriktirmiş olmak, bu işin maddi yanının yanı sıra beni ayrıca mutlu ediyor. Güzel dilekleri için, güzel sözleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve bu şiiri kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlarımıza armağan etmiş olalım. Sevgili Emin ablam da bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir hafta dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe bizlere ulaşmış. Yalan ateştir, bir anlığına yakar ama izini ömür boyu taşırız. Gerçeği saklamak soğuk bir gecedir, üşütür yavaş yavaş ve fark etmeden insanın içine işler. Yalanın sesi vardır, patlar, duyulur. Saklanan gerçekler sessizdir ama derinden kırar. Ve sonunda insan ne yalandan kurtulur, ne sustuğu gerçekten. Çünkü en ağır yük söylenmeyenle söylenenin arasına sıkışır. Keyifli yayınlar diliyorum kıymetli Melih demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla şiir gibi bir cevap olmuş. Hatta öyle ki mesaja başta göz gezdirdiğimde ufaktan bir şiir zannetmiştim. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim. Ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim.

Sana rağmen yıkılmadım sevgili. Sana rağmen ayaktayım. Sana rağmen sevdalıyım yeniden. Ve yeniden aşık olmaktayım. Yoruldum artık her şeyden. Buna rağmen gidemiyorum bu şehirden. Yoruldum artık her şeyden. Sana rağmen kopamıyorum hayattan. Söylediğim yalanlardan kopamıyorum. İşime attıklarımdan yoruldum sevgili. Buna rağmen yaşıyorum. Bilirim. Kapansam ayaklarına sevmezsin beni. Gözümden yaş düşse güler, güler oynarsın halime. Lakin unutma sevgili. Sana rağmen seviyorum seni. Buna rağmen değil hiçbir şey eskisi gibi.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Tabii ben bu durumdan şikayetçi değilim. Çünkü programın ikinci ve son saatini bugün için ayrı bir seven taraftayım. Sevgili Dinçer, selam abim, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Bence bir şeyleri saklamak daha büyük zarar verir. İçine atmak daha büyük zarar verir. Yalanın gerçek gibi bir tarafı vardır diye düşünen taraftayım. Birine bir yalan söyledin ama içinde bir şüphe varsa, senin de söylediğin yalandan yola çıkarak bazı gerçekleri bulabilir. Yani bir şekilde vesile olabilirsin aslında doğruya. Ya da bana hayatı boyunca söylediği yalanlara kılıf uydurmaya çalışıyor da diyebilirsin. Seçim senin demiş. Ya ben bu soruyu sorarken hani böyle güldüresi cevaplar gelmesini beklemiyordum. Ama çok iyisiniz ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela da bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım. Sesindeyim, hoş geldin, kolay gelsin. Huzurlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence ikisi de zarar verebilir ama çoğu durumda daha çok yalan zarar verir. Çünkü yalan gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte sadece olayın kendisine değil, güvene de zarar verir. İnsanlar yapılan hatayı affedebilir fakat kandırıldıklarını hissettiklerinde güveni yeniden inşa etmek çok daha zordur. Hatta bence imkansızdır. Bunu ben söylüyorum. Bence imkansızdır. Yani en ufak bir şey de o aklına gelir çünkü. Yani şöyle yaptı, İşte şunu da duydum, bunu da yapmış olabilir mi falan diye.

Ben böyle düşünüyorum. Yalan, gerçeğin yerine yanlış bilgi koymak, gerçeği saklamak ise bilgiyi eksik bırakmak. Nefret ederim yalandan sevgilerimle demiş. Değil mi? Bir şeyleri söylüyorsun aslında gerçeği saklamaya çalışırken. Ya şöyle oldu da şöyle oldu falan. Yine kafada bir soru işareti bırakmak istiyorsun. Hani ben söylemiş olmayayım da, bir de o var değil mi? Benden duymuş olma da şöyle şöyle diye. O da çok enteresan bir şey. Seyfi Yerlikaya bizlerle birlikte olacak. Sevcan Orhan'la birlikte Söyle Sunam diyelim ardından. Bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi bu saatimizin son çalışmasına. Efendim, bu güzel çalışmayı bu saate kadar gözü kulağı gönlü bizde olan bütün dostlarımıza armağan etmiş olmak istiyorum. Bir de ikinci saatimize girmeden soruyu bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu arada sevgili Kadir Hanım iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizce yalan mı daha çok zarar verir, yoksa gerçeği saklamak mı? Neden? Yalan mı daha çok zarar verir, yoksa gerçeği saklamak mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, Sibel Tüzün bizlerle birlikte olacak. Kırmızı diyelim, ardından programın ikinci ve maalesef son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Cıvıl cıvıl bakışın, leylak gibi kokuşun, yay gibi kumran kaşın, aman nazar değmesin. Cıvıl cıvıl bakışın, leylak gibi kokuşun.

Evet, güzel bir eserle programın ikinci ve son saatinin startını verdik. Bu saatte artık şarkılar daha çok konuşacak. Onlar daha çok konuşulacak. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sorunun bendeki cevabını da sizlerle paylaşayım. Bence gerçeği saklamak, saklamaya çalışmak daha çok zarar verir. Yani yalanın amacı bellidir. Zaten yalan söylüyorsan gerçek olan bir şeyi saklamaya çalışıyorsundur. Burada okeyiz ama bir gerçeği saklaman gerektiğini düşünüyorsan ya da saklaman gerektiğini biliyorsan, öyle bir inanışın varsa, yalan da söyleyemiyorsan işin zordur. Yalan her tür gerçeği saklar ama yalan söylemeyi bilmiyorsan ki bu devirde böyle kalabilmek gerçekten takdire şayan bir mesele. Yalan söylemeyi bilmiyorsan gerçeği saklamak imkansız gibi bir şeydir ve insanı yorar. Bir de içine kapanırsın ya. Yani ben madem yalan konuşmayı bilmiyorum, en güzeli susayım falan olur. Bu da benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesidir. Ama yaşamayanımız da yoktur ya. Belli bir dönem herkes bir şekilde içine kapanmıştır diye düşünen taraftayım ben. Efendim, Kamuran Sezer bizlerle birlikte olacak. Güle oynaya diyelim ardından. Osman Öztekin gelsin. Yolu yok diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sırada bir isteğimiz var ama... Ben bu eserle alakalı... Yanlış bilinen bir şeyi eseri paylaşmadan önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Ayşe Hanım geldi ve dedi ki... Birçok insan gibi... Ben Orhan Gencebay'dan Ayşem çalışmasını kendime armağan etmek istiyorum mümkünse dedi. Aldım listeyi ama şarkının ismi aslında Ayşem değil, Ayşen. 93 yılına ait Gencebay'ın kendi plak şirketi olan Kervan plak imzalı bir çalışmadır. Esas ismi dediğim gibi Ayşen. Ama biz onu aklımıza, dilimize Ayşem diye yer ettirdik. Hani derler ya, bir yemek için ne niyetle yersen odur yediğin şey diye. Bu şarkıyı da Ayşem niyetine dinlemiş olalım o zaman. Efendim, Orhan Baba bizlerle birlikte olacak. Aslında ben bir eser aldım listeye ama harici bir eserle bizlerle birlikte olacak. Ayşen diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: Yırtat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Viyana FM.
2: Evet, Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. Ayşen dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şarkıda geçen ismi esas taşıyan dinleyenimiz varsa onlara da biz armağan etmiş olalım. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Belki onlar bile bu şarkıyı uzunca bir süre Ayşem diye dinlediler. Vallahi herkesin adına bir şarkı var. Benim adıma yok. En son yapay zeka ile kendim yapacağım. Zaten milli marş gibi bir şey bu. İsme yapılan şarkılar. Milli marşı da söylemeyen bir ben kaldım herhalde. Efendim sevgili Talat Çakıcı bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bu güzel çalışmayla birlikte Ahmet Çağıran bizlerle birlikte olacak. Değmezmiş diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Arabeskin kralı bu akşam da arabesk için sendeyiz. Slovlar kusura bakmasın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Valla ben de bu akşam en çok bunun için buradayım. Sevgili Batu, selam abim demiş. Eyvallah, teşekkürler. Biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Annesine ve kendisine, aynı zamanda kız arkadaşına tabii. O da şayet bizleri dinliyorsa. Sıradaki çalışma onlar için gelsin o zaman. Deniz Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Aklım sende diyelim. Bu güzel çalışmayı Batu'yla pay etmek istiyorum. Yani ondan kız arkadaşına, benden gönüldaşıma gelsin. Aslında ben bu şarkıyı onun için hazırlamıştım. Ama sıradaki şarkının ismine bakmadan bir an Batu'ya söz vermiş bulundum. Bu seferlik böyle olsun. Aklım sende diyelim. Ardından Baba Müslüm gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Hoşçakal sevdiğim. Sen yoksan bu şehrin bir anlamı yok. Hoşçakal sevdiğim. Sen yoksan sokakların bir anlamı yok. Hoşçakal sevdiğim. Sakın ha gücenme sözlerime. Bilirsin, bu sözlerin duru durağı yok. Hoşçakal sevdiğim. Sen haklıydın. Seninle olmazdı. Sensiz de olacağı yok. Hoşçakal sevdiğim. Ki zaten uzaksın benden. Hoşçakal sevdiğim. Sözüm ona olmayacaktın gidenlerden. Hoşçakal sevdiğim. Beni benden aldın giderken sen. Hoşçakal sevdiğim. Seninle olmazdı zaten. Seninle olmazdı zaten.

gelecek kahkene bin göründü. Gel gör beni ne hallere büründü. Kah bir böcek kahkene bin göründüm. İpek oldum bir kozada barındım. Elindeyse kovbaşı.

0: Bione FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bir nöbet gecesinden selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sıradan herhangi bir çalışmayı kendime armağan etmek istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sırada Tekirdağ için güzel bir çalışmamız var. Bu güzel çalışmayı sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Emine ablam bizleri dinlemeye devam ediyor, sağ olsun. Bu güzel çalışma kendisine de armağanımızdır. Yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu gelecek. Senden bir hatıra diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada bir Ferdi Tayfur çalışması var. Vedadan önceki son çalışmamız. Bir tanem diyelim. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Bu güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: seni sevmedim. Sonunda şart oldu ayrılık.
1: Arabeskin kırmaz.
0: Sanma ki bir tanem
2: aşkım hiç
0: seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim.

çarem, seni sevmedim. Ayrılmaktan başka yoktu çaremiz. Sanma ki bir tanem.

Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih'in Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola, kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
0: Damar üstüne.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.